0: CRC Name.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.

taşı vardı. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardı. Her yolun bir sonu, bir başı vardı. Her

CRC Name. Saat 7. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü. İKYB Başbakanı Mesrur Barzani'yi de Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı'nın yanı sıra ikili ilişkiler de ele alındı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları ise sürüyor. Ülkenin güneyindeki saldırılarda 24 kişi daha hayatını kaybetti. Hizbullah da İsrail saldırılarına karşı karşı

karşılık veriyor. İsrail, Hizbullah saldırısında biri ağır, 3 askerin yaralandığını açıkladı. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle yaptıkları işbirliğinin muhalefet partileri tarafından eleştirilmesine tepki gösterdi. Eğitim öğretim camiamıza totaliter bir perspektifle yön vermemizi arzu ediyorlar dedi. Ankara'da düzenlenen insan, değer ve teknoloji temalı eğitim zirvesinde konuşan Tekin, destek olan herkesin işbirliğine açık olduklarını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Göktaş, İstanbul'da düzenlenen Küresel Mühendis Kızlar Buluşması'nda projeye yönelik yapılan etki çalışmasının sonuçlarını anlattı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, girişimcilerin artık fiziki olarak Türkiye'de bulunma zorunluluğu olmaksızın uzaktan şirket kurabileceğini müjdeledi. Dijital şirket uygulamasının hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Kacır, Türk ornlarının değerlemesinin 100 milyar doları aşmasını hedefliyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İklim değişikliğine dikkati çekti. Bu kapsamda yürütülen projelere de değinen Bakan Kurum, şehirler insanına verdiği güven duygusuyla güçlüdür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Balat, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana yaşadığı büyük dönüşüme dikkat çekti. Ekonominin 6 kat büyüdüğünü söyledi. Gençlere seslenen Balat, durmayacağız, daha çok çalışacağız dedi. TRT'nin dijital platformu Tabii'nin iddialı yapımı Gassal'in yeni sezonu için çekimler tamamlandı. Dizinin yeni bölümlerinde Kibariye rüzgarı esecek. Kibariye şarkılarıyla hikayenin derinliğine ve duygusallığına katkıda bulunacak. Hem güldürüp hem düşündüren dizinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Haberleri sunduk.

sabahın namesi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir pazar sabahı diliyoruz size. Sabahın namesi programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca sizinle birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de önce bizim seçtiğimiz eserleri dinleyeceğiz. Sonra sizden bize ulaşan istek eserlere yer vereceğiz. Saat 8.30'da da hava ve yol durumundan bilgiler aktaracağız. Sosyal medyada Facebook, Instagram ve X'ten TRT Name yazarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca internet ortamından dinlemek isterseniz radyo.trt.net.tr'den TRT Name'yi ve trtdinle.com'dan da radyoyu tıklayarak TRT Name yazılan butonu seçtiğinizde biz yine sizinleyiz. Programı hazırlayan Suzan Yalın, teknik yönetmenimiz Volkan Kahraman ve spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. İşte programımızın ilk şarkısı. Hicaz makamında sözlerini Cemal Atayman'ın yazdığı Avni Anıl'ın notaya aldığı eseri Alp Arslan'dan dinliyoruz. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin, aşkına tutulanlar kahırdan ölür senin.

Burcu Göktürk'ün sesinden dinledik. Bu Nihavend makamındaki eserin güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı aitti. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Bu kez Mahmut Oğul'un Hicaz makamındaki eseriyle Esra İçöz geliyor mikrofona. O çeşme kurumuş, akmıyor artık. Suyundan aşıklar içmiyor artık.

Bestesi ve güftesi yine Mahmutoğlu'na ait olan bir başka eseri Yahya Ceylan seslendirdi. Bir gurbet öyküsüdür sözlerim. Şimdi de Hasan Eylen'i dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim.

Sözlerini Faruk Nafiz Çamlıbel'in yazdığı Alaaddin Yavaşcan'ın Hicaz makamında bestelediği eseri Nazlı Kanaat söyledi. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından seslendiğimiz Sabahın Namesi programında sırayı Alper Diler alıyor. Gün be gün yaşanan o hatırayı unutup bir yana atmak olmaz ki. Gönül yarasına yoksa ilacım, talihe boş yere çatmak olmaz ki.

nakisine ait olan bu Hicaz makamındaki eseri Meliha Yazıcı seslendirdi. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde eller gibi davranıp görmemezlikten gelme. Beraberliğimiz yine Yusuf Nalkesen'in bir başka eseriyle devam ediyor. Ayşen Birgör söylüyor. İnan, inan ki kimse bana senin gibi bakmadı. Vallahi, billahi kimse beni senin gibi yakmadı.

Faruk Salgar'ın sesinden Zeynettin Maraş'ın Nihavend makamındaki eserini sunduk. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Bu kez Behiye Aksoy söylüyor. Solgun yaprakları ıslatan yağmur, gözyaşım gibi artık sen de dur.

0: bakarsın hiç gitmem, kölen olurum. Belki de seversin beni kim bilir, bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
1: Rüştü Şardağ'ın Raz şarkısını Yaşar Özel'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bu kadar yürekten çağırma beni dedi. Şimdi Muayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Eserimizin bestesi İsmet Nedim'e, güftesi Arda Şendoğan'a ait. Ayfer Er söylüyor. Boş Çerçeve.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyon, Karahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece.
0: Yol durumu.
1: Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi şarkısında Teoman Volkan Özselçuk'u dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm dedi. Şimdi İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu'ndan bir eser dinleyeceğiz. Eserimiz Acem Kürdi makamında. Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden.

İsmet Nedim'in Muhayyer Kürdi şarkısını Serap Kuzey'in sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Aşkınla yana yana dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen mesajlara ve istek eserlere bakıyoruz. İhsan Demircioğlu, günaydın. Herkese iyi günler, hayırlı sabahlar diliyorum size Ankara Yeni Mahalle'den. Bu güzel programı hazırlayan, sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.

da kolaylıklar diliyorum. Tüm annelerin bu güzel gününü de kutluyorum demişler. Nurullah Çoban, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Sıradaki eseri TRTname dinleyenlere, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum diyorlar. İbrahim Kaçar, günaydın diyor, Konya'dan selamlıyor bizi. Muharrem Yorulmaz, hoş geldiniz sabahın namesinin kıymetli ekibi. Güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Hamis Aracı, İzmir Ürkmez'den günaydın diyor. Bugün bütün eserleri annelere armağan ediyorum, teşekkür ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz biz de güzel mesajınıza. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan bizi dinliyor. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uza'ya, ayrıca TRTname radyo dostlarıma armağan ediyorum diyor. Selçuk Sümer, İstanbul'dan günaydın diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, mutlu yayınlar diliyorum. İyi ki varsınız diyor. Ve bu güzel eseri, kıymetli eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan ediyor. Sevim Tanürek söylüyor, Gamze'deyim deva bulmam.

Eteksiz bal olur mu, bir beyaz gülüm var da deyip Uyanıkoğlu'nun sesinden dinledik. Ayhan Aşkın Mersin Mezeti'den bize günaydın diyor. Kucak dolusu sevgi, selam ve saygılar gönderiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağday Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özelgündüz ve tüm koro arkadaşları için istemiş bu güzel eseri. Ali Yöntem Bucak'tan bize günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. İyi pazarlar dilemiş. Ve TRT'nin

İler göndermiş Denizli'den. Canan Çelik, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Ahmet Uzal, İzmir Buca'dan selamlarını gönderiyor. Sevgili eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğeni Yücel Nilüfer Şenol ve kızları Sude Nur için istiyor eserleri sevgili dinleyicilerimiz. Bayram Gökçen, Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Ve Ecvet Kurt, Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TRT Name Radyo dostlarıma armağan ediyorum eserleri demiş. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar Göyü'nden selamlıyor bizi sevgili dinleyicilerimiz. Seniha Cengizhan, Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu pazarlar diliyor. Tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Kaybettiklerimize rahmet dileyerek sevgili eşim Mehmet Bey'e, oğullarım Aykut ve Gürhan'a, TRT Name dostlarıma, ekibinize armağan ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum demişler. Abuş Bakır'da, Hatay Antakya'dan en güzel sabahlar. Her zaman olduğu gibi güzel bir gün güzel namelerle başlıyor diyor. Ve eseri eşim Gülşen Hanım'a, evlatlarım Onur ve Emre'ye, tüm annelere armağan ediyorum. İki dinleyicimize de eserimizi armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ahat Uruk söylüyor. Kulağımdan gitmiyor ninni sesin.

benim gönlümde öyle özelsin. Uğur Çınar'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Bolvedin'den İbrahim Özdemir'in seçimiydi. Güzel bir hafta sonu olsun. Yüzünüzden tebessüm eksilmesin ve bütün annelerin günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Dinleyen herkese de armağan olsun diyorlar. Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten selamlarını göndermiş. Sıradaki eser Şampiyon Galatasaray taraftarlarına armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz kendisine.

Değerli ekibinize armağan ediyorum. Gönlünüze, emeğinize sağlık. Uşak'tan kucak dolusu selamlar, sevgiler diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Mine Geçili söylüyor. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

Eserken sahilde güzel bir meltem sevgili dinleyicilerimiz. Durmuş Altıntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum size demiş. Köyüme, köylülerime, TRTname dostlarıma, radyosu açık olan herkese bu güzel eseri armağan etmek istiyorum diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisine Kemal Caner'in sesinden dinledik. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun, Alanya'dan selam olsun size diyor. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşlarım Enver ve Mualla Sağaroğlu çiftine, Dursun ve Ayşegül Değirmenci çiftine armağan ediyorum. Annelerimizin anneler gününü de kutluyorum. Selamlar, sevgiler diyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri aileme, TRTname dostlarıma ve size armağan etmek isterim diye de eklemiş. Macit Zinet Baş, günaydın Lüleburgaz Ceylanköy'den selamlar, sevgiler. Anneler günü kutlu olsun diyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan bizi dinliyor. Sevgili dinleyicilerimiz, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bugün doğum günü olan arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlarını gönderiyor ve günaydın diyor. Adana'dan Selahattin Erzi de bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgiler, selamlar, günaydınlar diyor Ankara Radyosu'na. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyor eseri. Anneler gününüzü kutluyor. Tüm annelerimizi sevgi saygıyla selamlıyorum. İyi ki varlar demişler. Nesrin Sipahi söylüyor. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan.

İsmail Olgay'ın sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hiç ödenmez senin hakkın, sen canımsın canım annem dedi. Samsun'dan Reyhan Baş'ın isteğiydi, mutlu sabahlar dilemiş. Eseri anneler için rica ediyorum, ablamın ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Bir gönül inceliğidir insana değerli olduğunu hissettirmek demiş. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Çok teşekkür ederiz. Sevgili Fatma Açan, günaydın Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu sevgiler selamlar diyor. Tüm annelerin, anne adaylarının gününü kutluyorum. Sıradaki eseri de onlara armağan ediyorum. Natide ekibe ve can dostum Naşide Çelik için istiyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, iyi ki bizimlesiniz diye de eklemişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınıza. Şahap Ünal, torunu Ares için eserler istiyor. Uşak Eşme'den bize dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Ve Ali Yöntem de Burcak'tan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. İyi yayınlar diliyor bize. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sevgili dinleyicilerimiz, Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler. Ekibe ve Ümran Altunay, Gönül Saykal ve TRTname sayfasındaki tüm annelerimize armağan ediyorum. Anneler gününüz kutlu olsun demişler. Çok teşekkür ederiz. Mehsem Özşimşir söylüyor. Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler.

Mehmet Andız Hatay Antakya'dan herkese günaydın, mutlu bir pazar günü olsun. Sonsuz selamlar, sevgiler, her şey dilediğiniz gibi olsun demiş ve kendisinin seçimini dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Cemile Karabulut söyledi, bir ateşim yanarım, dumanım yok, külüm yok dedi. Ve kendisi sevgili eşi Serpil Hanım'a, kendisine, arkadaşı Hüseyin Aylin çiftine, İzmir'de görev yapan oğlu Hasan'a, gelini Sema'ya, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a ve bize armağan etmiş TRT Name'de kalın, hoşça kalın diye de eklemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Başta eşim, kızım ve gelinim olmak üzere anneler gününü kutluyorum herkesin. Tüm şarkılar annelerimize armağan olsun demiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. Sıradaki eser TRT Name dinleyen herkese armağan olsun demiş. Nihan Dide bizi dinliyor. Kerkük'ten günaydın diyor. Numan Sakas Sinop Boyabat'tan kucak dolusu sevgiler gönderiyor. Anneme armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. M'ye geçen herkese de armağan olsun demiş. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere herkese selam olsun demiş. Musa Aytu günaydın, iyi yayınlar diliyorum size Bartın'dan diyor. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Vefat eden annelerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaşayanlara sağlıklı ömürler diliyoruz demişler. Erdoğan Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden sıradaki eseri oğlum Selçuk'a, eşim Cevriye'ye armağan etmek istiyorum. İyi yayınlar dilerim diyorlar. Saffet Bilir Zonguldak Çay Cuma'dan bizi dinliyor. Çay Cuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşlarım için istiyorum bu eseri demişler. Sevgiler, saygılar diye de eklemişler. Güdehen Marmara söylüyor. Sevdim diye zalim seni beyhude avundum.

Erguvan Zamanı Gel Bana Emi Bir Daha, Mirhat Gülses'in sesinden dinledik. Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran. Seçimini yerine getirdi kendisinin. Mutlu huzurlu sabahlar, gönül dolusu sevgiler diyor. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Eseri size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum. Emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu Ordu'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar dilemiş. Öncelikle tüm annelerin anneler günü kutluyorum. Sıradaki eseri annelere, anne adaylarına armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim size diyor. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı pazarlar. Aladağ Eyner Köyü'nden TRT Name dostlarıma selam olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor kendisi. Teşekkür ediyoruz. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlarını gönderiyor. Hoş geldiniz gönül bahçemize. Ne iyi ettiniz nameler eşliğinde. Gönlümüze, ruhumuza hitap ettiniz diyorlar. Teşekkür ederiz. Sıradaki eserler annelerimize, anne adaylarımıza armağan olsun demişler. Özcan Afacan İzmir Kiraz'dan günaydın diyor. Öncelikle eşimin anneler gününü kutluyorum ve sıradaki eseri kendisine armağan ediyorum diyorlar. Erdoğan Oktay, günaydın, hayırlı sabahlar, Ceyhan'dan selam olsun, güzel yurdumun güzel insanlarına diyor. Ordu'dan selamlıyor bizi Leyla Çabuk, Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun demişler. Müjgan adı güzel yerce, sevgili dinleyicilerimiz güzel bir eser seçmiş ve teşekkür etmiş. Muazzez Ersoy söylüyor, pişman olur da bir gün dönersen bana geri.

ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinledik. Nuray Öngenç, günaydın, mutlu, cıvıl cıvıl bir gün diliyorum size, TRT Name dinleyicilerimize. Eseri size, aileme ve tüm TRT Name dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Güzel bir hafta sonu olsun demişler. İsmail Özdemir günaydın diyor. Talat Boztepe, Balıkesir, Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Herkese günaydın. Sıradaki eseri Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Günaltay Öztürk, TRT Name'nin anonsuyla güne merhaba demek harika. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşim Betül'e, Altınşehir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Nilüfer, Bursa'dan sizi dinliyorum diyorlar. Jale Özen, tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Bugün tüm eserler sevgili annelerimize armağan olsun. Özdere'den sevgiler, iyi yayınlar diliyorum diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Örücüler, Seferihisar Haritacılar sitesinden sevgiler gönderiyorum. Sıradaki eseri eşim Ülke ve kızlarımız Özlem, Özgür ve Gürcan'a armağan ediyoruz. Sizi dinliyoruz demişler. Melih Başak, günaydın TRT Name dostlarına, ekibe İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Düzce'de yaşayan sevgili öğretmenim Ali Özkal ve kıymetli eşi Nezaket Özkal'a armağan ederseniz çok mutlu oluruz demişler. İlknur Elbilsin söylüyor sevgili dinleyicilerimiz. Yad eller aldı beni.

Esma Başbuğ'un sesinden dinledik. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti dedi sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özçelik Ankara Radyosu'na Sabahın Namesi ekibine selamlar, sevgiler, saygılar. Başta eşim olmak üzere kızım ve gelinimin, tüm annelerimizin, anne adaylarımızın hepsinin sevgili dinleyicilerimiz anneler günü kutluyorum demiş kendisi. Mersin Erdemli'den bizi dinliyor. Fazıl Mübariz bu özel günde tüm annelerimize ve yüreğinde anne

diyor. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyor. Çağatay Durak Erzurum'dan günaydın diyor. Bülent Çalış İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlarını gönderiyor. İyi yayınlar diliyor. Anneler günü kutlu olsun demiş. Adnan Yıldız günaydın. İçten sevgilerimle Ankara'dan merhaba. Her şey gönlünüzce olsun. İyi ki varsınız demişler. Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den selamlarını gönderiyor. Bugün anneler günü, annelerimize, anne adaylarına gelsin eserler diyor. Osman Ölçer iyi yayınlar dilemiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Dikili'de yaşayan kıymetli dayıma armağan etmek istiyorum. İlker Tekin Türk'e armağan olsun eserler diyor. Fatma Ateşok, Seçil Kamber, Yasemin Yiğit, Murat İşi Sağlam, İsmail Hakkı Hayat, Mehmet Gücü Yener, Özlem Cebecioğlu, Şen Yüz'de sevgili annesine armağan ediyormuş. Eserleri sevgili dinleyicilerimiz Elif Cebecioğlu'na armağan ediyor. Canan Seyhan, İsmet Dırağanlı, Zafer Özkara, Ceyran Şimşek Ayar, Ali Onar, Müzeyyen Yüce Arda Bulut, Gündüz Erkçekin, Çetin, Cevriye Avcıbaşı, Numan Saka, Nihan Dide, Selda Karayiğit, Adnan Yıldız, Emine Atamer, Dilek Yıldız, Fatma Güngör Yüce Er, Hatice Biçer, Uğur Heybeli, Ali Kılıçkıran, Hakkı Öner, İlyas Aydın, Adnan Önem'de bizi dinleyen ve mesaj gönderen diğer dinleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Suzan Yalın, Volkan Kahraman ve ben Betül Yıldız Altay 3 saat boyunca sizlerleydik. Haftaya yine cumartesi ve pazar saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde Ankara Radyosu'nda TRT Name kanalında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu yeni haftada küresel yatırımları teşvik edecek kanun teklifini görüşmeye başlayacak. Düzenlemeyle üretim ve zirai faaliyetlerde kurumlar vergisi %25'ten %12,5'a düşürülecek. Vergi borcu olan şirketlere ödeme kolaylığı için 72 ay vade imkanı sağlanacak. AK Parti'nin yeni haftada Milli Savunma Bakanlığı ile Kızılay'a ilişkin de iki ayrı kanun teklifi sunması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. İslam alimleri 2024 yılının Şubat ayında bir araya geldi ve bir çevre bildirgesi hazırladı. O bildirge, dengeyi yeniden kurmak adıyla belgesel haline getirildi. Londra Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte gösterilen belgesel yoğun ilgi gördü. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajı.

Mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 21, İstanbul ve Bolu 22, İzmir ve Hatay 28, Sakarya ve Muğla 26, Antalya, Çanakkale, Afyonkarahisar 23, Denizli, Adana ve Şanlıurfa 29, Siirt, Malatya, Eskişehir ve Konya 24, Zonguldak, Samsun, Trabzon ve Artvin 20, Diyarbakır 25, Kars 18, Erzurum ve Van 17 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgi, mutluluk, umut dolu günaydınlar. Diliyoruz bu sabah baharın tazeliği yüzünüze vursun. Güneşiniz daha parlak, gülümsemeniz daha canlı, şarkılarınız hep aşktan olsun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Her gün usta seslerden unutulmaz şarkılarla size seslendiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programında bugün de teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yayınımız bir Dede Efendi şarkısıyla başlıyor. Rast makamındaki bu sevilen şarkıda ilk konuğumuz Melahat Gülses oluyor. Görsem seni doyunca, doyunca seni görsem.

güftesi Neveser Kökteş'e ait Rast şarkıda Mülkiye Toper'i dinledik. Aşkım güzel, cananım güzel, sevince gönül her şey güzel dedi sanatçımız. Sevgi hangi kapıyı açmıyor ki gönül kapısını açmasın, öyle değil mi? Zira bunca güzel şarkı sevgiye dair bestelenmiş, yazılmış. Şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim dilerseniz. Ali Şen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Rast makamındaki şarkısında Cemile Karabulut'a kulak verelim. Gittin yolları yakın sanarak, hasetin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde seni anarak günlerce yolunu bekleyeceğim.

Kahramanı Hasan Has Güler'in Ras makamındaki şarkısını değerli sanatçımız Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Birlikteliğimize Yaşar Özel'le devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sanatçının Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir şarkı var sırada. Beste ve güftesi Supi İdrisoğlu'na ait Ras makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Kaybolan yıllarım, gençliğim nerede? Nerede o yemyeşil güzel gözlerin? Gözler yine ıslak, gönlüm kederde. Nerede o yemyeşil güzel gözlerin?

Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Yasemen saçlarını her gece okşar tararım. Efendim, bu naif dizelerin sahibi Saadettin Kaynak aynı güzellikte namelerle taşlandırmış rast makamındaki eserini Gönül Yazar'dan dinledik bu sevilen şarkıyı. Şimdi ise 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısına kulak

Ras makamının şennamelerini bu defa Ayşegül Dorukhan'dan dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısını seslendirdi sanatçımız. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ise Hüseyin'i, Bayati ve Uşak makamında şarkılarla Geçmiş Zamanı Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 1990 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Dilek Çeşmesi isimli albümünden bu albüme ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Bilge Özgen bestesi, güftesi ise Seyhan Girginer'e ait. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim.

Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

Ölümün içli nefesi, onsuz yaşamakta yoktur hevesi. Duamı kabul et dilekçemiz. Sessiz akışında devalar gizli, nazlı sularında dualar gizli. Uykuya sığmayan

Faruk Tınaz'ı dinledik sevgili TRT Name dostlarımız. 1985 yılında Yunus Gibi isimli albümünde yayınlanan ve bu albüme adını veren şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Erdoğan Berkel'in güftesi Ayten Baykal imzalı şarkısıydı bu sevilen şarkı. Ve 80'li 90'lı yıllara damga vuran Hüseyin'i Uşak makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şimdi ise beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamında ...makamındaki bir şarkı var sırada. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin. Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

sevilen Hüseyin'i türküyü Muazzez Abacı'dan dinledik. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine Bayati, Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam edecek. Ancak öncesinde her gün yaptığımız gibi ufak bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün 12. yüzyılda yaşamış İranlı mutasavvıf düşünür Şemsi Tebrizi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir demiş ünlü düşünür. Efendim yeter ki biz güzel gönüllerimizin penceresini sevgiye sonuna kadar açabilelim, öyle değil mi? Hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada güzellikleri minik kusurlarıyla, pürüzleriyle sevebilelim. Önemli olan bu. Umuyoruz siz de bizleri aynı güzel duygularla, eksikliklerimizle, hatalarımızla seviyorsunuzdur. Çünkü biz sizleri emin olun çok seviyoruz kıymetli dinleyenler. Evet, birlikteliğimize şimdi yine çok özel bir şarkıyla devam edelim. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Bayati makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'a kulak verelim. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

Değerli sanatçımız Hayri Pekşen, güftesi Erol Martal imzalı Hüseyin'i makamında bir Mahmut Oğul bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımızın şimdiki bölümüne ise Kürdeli Cazker makamında şarkılarla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Erdoğan Berker'e ait şarkıyı Hasan Eylen yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seninle olursam ömür boyunca hayat ne kadar hoş ne güzel olur. Derdinle ağlasam, sevginle dolsam hayat ne kadar hoş ne güzel olur.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel. Diliyoruz bu güzel şarkıyla ruhunuza bahar çiçekleri açmıştır sevgili dinleyenler. Biz de tüm sevgimizle, enerjimizle sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz geçmiş zaman olur ki programında. Şimdi ise unutulmaz bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Kürdeli İcazkar makamındaki bu sevilen eseri Medya Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, billahi yalan.

Türk müziğinin unutulmaz nameleri usta seslerden TRT Name frekansında yankılanmaya devam ediyor. Evet, İnci Yaman'a kulak verdik. Güftesi Beran Yalçın imzalı Kürdeli Cazkar makamında bir Saadettin Öktenay şarkısı seslendirdi sanatçımız. Şimdi ise sevdiğine özlem duyan tüm dinleyenlerimiz için bir eser paylaşmak istiyoruz sizlerle. Engin Çır'ın güftesi Metin Pütmek imzalı Kürdeli Cazkar şarkısında Gönül Aköz bizlerle. Gönlüme sevda

Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Kürdeli Cazkar makamında çok sevilen bir şarkı seslendirdi sanatçımız. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Evet efendim, sevdiğinin hüznünü de paylaşabilmek ama onu hep gülen gözlerle, gülen gözlerle görmek istemek sevgilerin en büyüğü, en özeli olsa gerek. Bu güzel duyguları da Erol Sayan'ın sevilen şarkısında bir kez daha paylaştık. Şimdi ise bir Yusuf Nalkesen bestesi var yine sırada ve unutulmaz bir ses Nesrin Sipahi bizlerle birlikte. Gelince göz göze biz, bir hoş olur içimiz, demeden tek kelime gülümseyip geçeriz.

Bir Avni Anıl klasiğinde Emel Sayın'a kulak verdik. Güftesi Şahin Çandır'a ait Kürdeli Cazkâr makamındaki eser, Türk müziğinin unutulmaz şarkılarından biriydi. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kürdeli Cazkâr makamındaki eserlerin ardından, şimdi ise Hicaz makamında sevilen şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bir Saadettin Öktenay bestesi var sırada. Benim de çok severek söylediğim, dinlediğim bir eser, Güfte İlkan San imzalı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Yıllardır her rüzgarın önünde savruluşum. Yaprak için dal neyse o kadar sevdim seni. Ondandır bu hicranın narında kavruluşum.

Yangın için kül neyse o kadar sevdim seni. Ellerimde maziden kalma bir solmuş resim. Kalp içine yazılmış üstünde iki isim. Senden sonra bir daha duyulmaz oldu sesim. Bülbül için gül neyse o kadar sevdim seni. Çilem dolmak bilmesin, dinmesin ister acım. Senden gelen dert bile nazarımda baş tacım. Hava gibi, su gibi aşkına çok muhtacım. Mecnun için çöl neyse o kadar sevdim seni. Sevgili dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün dinleyicilerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik sizlere. Özleme, sevdaya dair harika bir şiirdi. O Kadar Sevdim Seni isimli bu şiir. Evet, kendisine paylaşımı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve biz susuyoruz, yine şarkılar konuşuyor değerli dinleyenler. Çok özel bir şarkıyla yayınımız devam ediyor. Vedat Çetin Kaya'nın seslendireceği bir Yusuf Nalkesen eseriyle. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Hicaz makamındaki eserlerle gününüze renk katmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ahmet Özsan'a kulak vereceğiz sevgili dinleyenler. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Saadettin kaynak şarkısıyla konuk olacak sanatçımız. Engin de yavaş yavaş günün minessisi oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Bir sevdayla bana öyle baktın ki bu şarkıyı sana yazdı yüreğim. Suat Yıldırım bestesi kendisine ait, güftesi Adem İmdat Kesici'ye ait olan Hicaz şarkıyla bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkının ardından yine çok özel Hicaz makamında bir Cahit Ünyaylar şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Güftesini Semra Ersoylu'nun kaleme aldığı bu şarkıyı Belgün Gök yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Simsiyah bir karanlıktan yine sensiz geçiyorum.

Selahattin İnal'ın güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Ve bu güzel şarkılarla Türk müziğinin eşsiz nameleri arasındaki yolculuğumuz ne yazık ki son buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerin özel olarak ilettiğiniz mesajlar, anlamlı dizeler, paylaştığımız ortak duygularla bu yayınımıza son verirken yine TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarınızı Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğimiz bir Hicaz şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye 100 yılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Yeni atama yapılıncaya kadar görevini vekaleten sürdürdüğü belirtildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Next TRT 2026 yoğun ilgi gördü. Yapay zeka, liderlik, sanat, spor ve medya gibi güncel başlıklar ele alındı. Gençlerin katılımıyla farklı bakış açıları ve çözüm önerileri öne çıktı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Next TRT 20 ülkeden alanında uzman 28 konuşmacıyı İstanbul'da ağırladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan programa binlerce genç katıldı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington'ı uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. Amerika ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping, İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen sarı kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 üstünlükle ayrıldı. Galatasaray bu şampiyonlukla üst üste 4, toplamda da 26. kez mutlu sona ulaşmayı başardı. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti.

0: Hava durumu.
1: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya kesimi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, İstanbul'un Avrupa yakasıyla Sakarya, Bilecik çayırlarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim

Kıymetli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu'nda hazırladığımız Siyah Beyaz Tuşlar programını dinliyorsunuz. Programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Hanerkan, yaklaşık 30 dakika sürecek olan bu müzik yolculuğumuzda Türk müziği repertuarımızdan seçkiler sunacağız sizlere. Bugün Necip Celal'e ait nihavend bir eser ile merhaba dedik siz TRTname dostlarına. Sarı Yapıncak. Siyah Beyaz Tuşlar, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencilerinden İsa Moğoltekin ile birlikte seslendireceğimiz bestesi Teoman Alpay'a ait Hicaz bir şarkı ile devam ediyor. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Şimdi sırayı benim yorumlayacağım Saadettin Öktenay imzalı Hicaz bir eser alıyor. Yaşamak yalan belki, yalan delicesine sevmek.

TRT Name Dostları, programımız Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü öğrencilerinden Mert Altınköprü ile birlikte seslendireceğimiz Şehnaz Longa ile devam ediyor.

Siyah Beyaz Tuşlar, muallim İsmail Hakkı Bey imzalı Ferah Feza Peşrev ile sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: CRT Name.
1: Geçmişin şen seslerini bugüne taşıyor, kulaklarınızdan gönlünüze derin bir muhabbet bırakıyoruz. Meydan Faslı her cumartesi saat 21'de TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Türk müziğimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı, duygularınızın sesi olmaya devam ediyor. Pınar Pijin'in hazırlayıp sunduğu Deruni Ahenk, her perşembe saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Biz çaldık, sen söyle.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu haftaki temamız ayrılık. Bazı ayrılıklar bir kapının kapanması gibi değildir. Yavaş yavaş olur. Önce sesler azalır, sonra mesajlar, sonra insan. Her şey söylenmiş gibi görünür. Aslında en çok şey söylenmeyenlerde kalır. Merhaba Korhan. Saz sanatçılarımızın isimlerini ve ilk eserimizin anonsunu senden dinleyelim mi?
1: Merhabalar, tabii ki. Kanun sanatçısı sevgili Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kan Bıçak, klavyede Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal.
0: Ton maestrimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, program yapımcımız Gülay Elden, teknik yapımda Necmiye Şahin, programı sunan ben Berin Aydın ve TRT Ankara Radyosu saz sanatçısı sevgili Korhan Gülderen'le birlikteyiz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Başlıyor.
1: Efendim, ilk eserimizin bestesi Avni Anıl'a ait. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir.

0: çoğu zaman bir anda olmaz. Önce konuşmalar kısalır, sonra suskunluklar uzar. Birlikte gülünen anlar hatıraya dönüşür. Planlar ise hep yarım kalır. İnsan en çok her şey yolundaymış gibi davranırken kaybeder. Korhan, şimdi söz sende.
1: Evet, şimdi icra edeceğimiz o eser işte tam da o anı anlatıyor. Her şeyin yavaş yavaş koptuğu o zamanı. Bestesi Saadettin Kaynağı'na ait olan "Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme."

0: Gece insanın kendine yalan söylemediği tek zamandır. Gündüz bastırılan duygular, ışıklar kapandığında ortaya çıkar. Ayrılık da böyle bir şeydir. Gün içinde güçlü görünürsün ama gece olunca eksikliğini hissedersin. Korhan, şimdi hangi eser var sırada?
1: Sıradaki eserimiz O Zaman Uykudan Önce Aklı Düşen O Boşluğa Eşlik Etsin. Ayrılsak da beraberiz.
0: Hep birlikte dinliyoruz.

çoğu zaman bir cümleyle başlamaz. Önce ses tonu değişir, sonra beklemeler uzar. Birlikte kurulan hayaller birer ihtimale dönüşür. İnsan en çok da alıştığım dediği anda fark eder eksikliği. Çünkü bazı gidişler ardında büyük bir sessizlik bırakır. Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki şarkımızın bestesi Kemal Gürses'e ait. Zulmetle ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

0: Ayrılık bazen bir anda olmaz. Önce kelimeler azalır, sonra suskunluklar çoğalır. Birlikte anlamı olan şeyler yavaş yavaş sıradanlaşır. İnsan gitmeden önce aslında çoktan uzaklaşmıştır. Korhan Söz sende.
1: Geride kalan duygulara, yarım kalmış cümlelere ve içimizde hala cevap arayan o sorulara eşlik eden bir eser geliyor. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına.

Bazı vedalar insanı hafifletmez, sadece susturur. Yüz gülse bile içeride bir yer hala eksiktir. Çünkü ayrılık gitmekten çok, kalanın ne yapacağını bilememesidir. Bu son eserimiz yarım kalmış gülüşlerin ve içe atılan duyguların sesi olarak geliyor mikrofona. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim?

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızı burada noktalıyoruz. Haftaya başka bir tema ile aynı gün ve saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Biz çaldık.
1: Sen söyle.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Biz çaldık. Sen söyle.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü. Dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor.

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretiyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İran arasındaki gergin ateşkes süreci devam ederken diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor. Erdoğan, dün Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü. Erdoğan, El Nahyan görüşmesinde ABD-İran savaşı gündemdeydi. Cumhurbaşkanı, çatışma sürecinin bölgeye etkilerinin üzücü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz, yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na yapılan atamaya ilişkin iddialara yanıt verdi. TÜİK Başkanı'nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapıldı. Eski Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresinin 2026 yılı Ocak ayında sona erdiği kaydedildi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı. Gemide bulunan Türk yolcularının sağlık durumlarının yakından takip edildiği, herhangi bir belirti ve hastalık bulgusuna rastlanmadığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. İran devrim muhafızları, İran'a ait petrol tankerlerine ve ticari gemilere müdahaleye karşı Washington uyardı. Füze ve insansız hava araçları bölgedeki Amerikan hedeflerine ve gemilerine kilitlendi. Ateşleme emrini bekliyoruz denildi. ABD ise İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engellediğini açıkladı. Dünyanın gözü 14-15 Mayıs'ta Uzak Doğu'da olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Xi Jinping Pekin'de görüşecek. Masada kritik başlıklar olacak. Trump ve Xi Jinping İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak.

0: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korenden Olanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Galatasaray camiasını tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: nome.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Cengiz Han Sönmez, programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları Melda Kuyucu Kılıç, Serap Çok Görmüş, Furkan Biçer, Harun Gürbüz ve İhsan Güvenç, eşlik eden saz sanatçılarımız kemanla Talat Er, violonselle Dilek Yüzlüer, kanunla Bora Dicle, tamburla Hulusi Babalık, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Tanju Erol ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Efendim programımız Muhayyer Kürdi makamında mini bir fasılla başlıyor. Astika'nın Muhayyer Kürdi peşreviyle. Buyursunlar.

0: Teşekkür ederim.
1: Efendim, Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla programımız devam ediyor. İlk eser Yusuf Nalkeser'in o meşhur şarkısıydı. Sırada bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var. Sözleri Türkan Ateş yazmış. Mikrofonun başında ise Melda Kuyucu Kılıç var. Şarkıyı istersen sen anons et.
2: Herkesin radyo başında çok severek dinleyeceğini tahmin ettiğim bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Melda'cığım. Efendim yine çok güzel bir şarkıyla devam ediyor programımız. Melek Hiç'in sözlerine Amir Ateş'in Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısı. Günümüzün de en çok sevilen şarkılarından birini şimdi Serap Çok Görmüş söyleyecek. Neydi bu şarkı?
2: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bahar, bu dalın diyelim.

Ağzına sağlık Serapcığım. Efendim, Türk musikisinin önemli formlarından biri de saz semailerimizdir. Eminim Türk sanat müziği sevenlerin kulağında olan o çok güzel melodileri hatırlarsınız. Muhayyer Kürdi makamı deyince de çok meşhur bir saz semaisi var. Bugün sizlere kıymetli saz sanatçılarımız Sadi Işılay'ın o meşhur Muhayyer Kürdi saz semaisini icra edecekler. Buyursunlar.

Var olun arkadaşlarım. Çok güzeldi gerçekten. Talat Er Maestro'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yorum için Sadi Işılay'ın o meşhur saz semaisi için tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Efendim sırada ne var? Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi

Söz ve müziği Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir muhayyer Kürdi şarkıyla devam ediyor programımız. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi?

0: TRTname.
1: Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma. Zaten yakanlar yakmış. Bir alevde sen yakma diyecek İhsan Güvenç. İhsancığım, bu şarkıyı sevdiğini biliyorum. Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Evet, bu şarkıyı çok seviyorum. Zeki Müren ve İlyas Tetik ortak yapımı diyebiliriz. Zeki Müren'in ömrü vefa etmemiş şarkıyı bitirmeye ve İlyas abi bunu Zeki Müren'in hatırına besteyi bitirip hediye etmiş. Çok önemli bir şarkı ve benden de sevdi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sağ olsunlar. Bu anlamda da benim için özel. İcra etmeye çalışalım hep beraber. Ruhları şad olsun bu iki güzel insanın.
1: Amin.

0: Ağzına sağlık sevgili İhsan. Efendim programımızın artık son dakikalarına geliyoruz. Mikrofon başında Furkan İçer var. Seyfettin Sığmaz'ın bir şarkısını, Aşık Veysel'in sözlerine bestelediği Muhayyer Kürdi şarkıyı söyleyecek. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Mevlam sen eriştir bizi murada. Bahar erdi, güller açtı orada. Tütüyor burnuma sıla gülleri. Furkancığım, ne diyorsun Aşık Veysel için?
1: Aşık Veysel'e ne denir?
0: Kâfi, güzel, güzel. Hadi buyursunlar.

Kuyucu Kılıç, Serap Çok Görmüş, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç, Talat Er, Dilek Yüzlüer, Bora Dicle, Hulusi Babalık, Kutsal Göktürk, Tanju Erol ve Seyfettin Uraş'la biz bu programı size ulaştırdık. Efendim, Muhayyer Kürdi makamında Ahmet Gazi Ayhan'ın bir eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Başka bir programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Sağlık, sıhhat, muhabbet diliyoruz efendim. Neyleyim ben böyle yani?

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Bugün Anneler Günü dünyanın dört bir köşesinde kutlanıyor. Bugün annelere duyulan minnettarlık ve sevgi çeşitli yollarla ifade ediliyor. Kökleri çok eski zamanlara uzanan bu gelenek, modern haliyle 20. yüzyılın başından bu yana aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik, sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü," dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarıyla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz, oralarda gelişmeleri görürsünüz," yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. Halk Partisi yönetilememektedir," dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İBBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, 6'sı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tansiyon yüksek. ABD, İran'ın silah ve balistik füze programlarına destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti. İran, ABD'nin yaptırım kararını uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, Hesap.com Antalya Spor 2, Beşiktaş 1, Trabzon Spor 2, Tümosan Konya Spor 0, Fenerbahçe 3, Korendam Alanya Spor 3, Zekorner Kayseri Spor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaeli Spor 0, Mısırı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray, Süper Lig bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Sayın dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'nun hazırladığı Mahmut Beki yönetimindeki Hicaz faslını dinleyeceksiniz. Ara taksimini Utla Necmettin Gülfidan yapacak.

Aile bağlarının ve fedakarlığın evrensel bir simgesi olarak kabul görüyor. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olduğunu belirten Erdoğan, annelerimizin gayretleriyle Türkiye yüzyılı idealine ulaşacağız ifadesini kullandı. Siyasiler paylaştıkları mesajlarla Anneler Günü'nü kutladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, annelik sevginin, sabrın ve karşılıksız fedakarlığın en güzel halidir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ne mutlu elini öpüp duasını alacağı annesi olanlara ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da mesajını, en kıymetli değer bir annenin yüreğinde taşıdığı karşılıksız sevgidir sözleriyle paylaştı. Milliyetçi Hareket Partisi Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden video paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli videoda "Anneler geleceğin muhterem mimarlarıdır. Elleri öpülesi şehit analarımıza saygılarımı sunuyor. Anneler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Burcu Köksal'ı aradığını ancak ulaşamadığını belirten Özel, "Basit bir şüphe, güçlü bir şüpheye dönüştü." dedi. Burcu Köksal'ın makul bir açıklama yapabilecek gibi durmadığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair iddialarla ilgili konuştu. Ömer Çelik, "Partimize geçecek belediye başkanlarını toplantılarda görüyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz." yanıtını verdi. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'ye yönelik sözlerine de tepki gösterdi. "Cumhuriyet Halk Partililerin, Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir." dedi. Belçika Kraliçesi Matilde heyetiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Ekonomik misyon kapsamında bir ziyaret gerçekleştirecek olan kraliçeye ekonomiyle ilgili bakanlar eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye gelen Belçika Kraliçesi Matilde'yi İstanbul'da ağırladı. Emine Erdoğan konuk kraliçe ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirmeye yönelik teklifine İran'ın cevabı ne olacak sorusuna odaklandı. İran basını Tahran'ın cevabını ilettiğini duyurdu. Odak noktanın savaşın sonlandığı.

kazandırılması olduğu belirtildi. Diplomatik süreç takip edilirken ABD İran'a destek verdiği gerekçesiyle 14 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. İran, ABD'nin yaptırım kararına uygulayan ülkeleri Hürmüz'den geçişte sorun yaşarlar sözleriyle tehdit etti. Trendyol Süper Lig'de 33. hafta dün oynanan 9 maçla tamamlandı. Sonuçlar şöyle: Galatasaray 4, hesap.com.antalyaspor 2, Beşiktaş 1, Trabzonspor 2, Tümosan Konyaspor 0, Fenerbahçe 3, Korendon Alanyaspor 3, Zekorner Kayserispor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Kocaelispor 0, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1, Natura Dünyası Gençler Birliği 3, Kasımpaşa 2, Rams Başakşehir 3, Samsun Spor 0, İKAS Eyüp Spor 4, Çaykur Rize Spor 0. Bu sonuçların ardından Galatasaray Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Zekorner Kayseri Spor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e veda eden ekipler oldu. Galatasaray için tebrik mesajları da ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba muhterem dinleyicilerimiz. Akustik Name programımızla radyolarınızın huzurlarınızdayız efendim. Ben Hakkı Gürsoy Dinçer, sizler için seçmiş olduğum repertuarla yaklaşık bir saat boyunca radyolarınızda olacağım efendim. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmasterimiz Barış Baykal ve ayrıca bugün stüdyomuzda bulunan değerli saz heyetini size takdim etmek istiyorum. Kemanda Aydın Varol, Udda Hakan Aydınlık, Kanunda Devrim Ekiz, Klarnette Ali Çeliksu, Piyanoda Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenker Sarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı olacaklar efendim. Dilerseniz hiç hızımızı kesmeden ikinci şarkımıza geçelim. Yine Hicaz makamında Melahat Pars'a ait bir şarkı, sözleri de Sıtkı Angınbaş'a efendim. Hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğüm "Ben gamlı hazan, sense bahar, dinle de vazgeç" diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyorum değerli saz üstadlarına. Efendim, şimdi senede bir gün diyeceğiz. Tabii bu şarkının ayrıca şöyle bir hikayesi de var. Türk sinemasında da aynı ismi almış ve kullanılmış bir film şarkısı niteliğinde söyleyebiliriz. Dilerseniz hemen devam edelim. Hepimizin çok iyi bildiği senede bir gün efendim. Sözleri Sadık Şendil'e, müziği de Şekip Ayhan Özışık'a ait efendim. Buyursunlar.

Efendim saz üstadlarına çok teşekkür ediyorum ve hızımızı kesmeden iki yeşil çam şarkısıyla devam ediyoruz. Birincisi, nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Teoman Alpay, Nihat Aşar ortaklaşa yapılmış. Ve diğeri de Muzaffer İlkar ve Şemsi Belli. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Buyurun efendim.

Efendim, hızımızı hiç kesmeden makamımızı değiştiriyoruz. Rast makamına geçiyoruz ve dramalı Hasan Güler'in şarkısı Bahar'ın Gülleri Açtı Yine Mahzundur Bu Gönlüm diyeceğiz efendim. Ama öncesinde Aydın Varol'dan bir keman taksimi. Buyursunlar efendim.

bu güzel eşlik için çok teşekkür ediyorum. Stüdyo ki saz üstadlarına efendim. Yine çok iyi bildiğimiz Rast makamında bir şarkı. Eminim radyonuzun başında bize eşlik ediyorsunuzdur. Umarım her şey de iyi gidiyordur bu arada. Ve Teoman Alpay'ın Münir Ebcioğlu ile beraber yaptığı şarkı. Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

Yine çok teşekkür ediyorum bu eşlikten dolayı. Efendim hemen arkasına ufak bir hareketli bağlayalım. Dramalı Hasan'ın. Hepinizin malumu bahar gelir, bülbül öter diyeceğiz efendim. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, hemen yakın bir makama geçiyoruz. Rastan Mahur'a. Ve Güftesi Karacaoğlan'ın beste Sadi Hoşses'in efendim. Hicranı açmıştır sinede yâre diyeceğiz efendim. Buyurun.

Çok muhterem dinleyicilerimiz, Akustik Name programımızın sonuna geldik. Bu programımızın tekrar yayını bu gece yarısında, ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine aynı frekansta, yani TRT Name frekansından dinleyebilirsiniz efendim. Bizler

Hoşça kalın diyoruz. Bize eşlik ettiğiniz için biz kalben hissediyoruz bunu. Teşekkür ediyoruz. Tekrardan programın yapımcısı Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Barış Baykal ve değerli saz arkadaşlarımı tanıtmak istiyorum. Kemanda Aydın Varol, Udda Hakan Aydınlık, Kanun'da Devrim Ekiz efendim, Klarnet'te Ali Çeliksu, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenk Sarp ve Ritim Saz'da Erhan Bahçı. Efendim programımızın son şarkısı, tabii biraz hareketli ama biz üzülerek ifade edeceğim. Süleyman Nazif İlter abimiz bugün itibariyle kurumumuzdan emekli oluyor. Kendisine bundan sonraki yaşamında başarılar, sağlık ve sıhhat diliyorum. Biz de ufak bir şarkı armağan edelim istedik. Ellerimiz böyle boş mu, boş mu kalacaktı diyeceğiz. Şekip Ayhan Özışık'ın tabii orijinali şu. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, saygılarla, sevgiyle kalın efendim.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

bahar erir, çiçek açar, dal yeşerir. Söyle bunun adı nedir? Söyle bunun adı nedir?

0: nedir? Söyle bunun adı nedir? Söyle bunun adı nedir? Söyle bunun adı nedir?
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Anneler Günü. Tüm annelerimizin, anne adaylarının Anneler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

sağlıklı, mutlu, nice, güzel anneler gününe tekrar nasip eylesin Allah'ım diyoruz. Bu akşam anneler gününe özel, anneler gününün anlamını taşıyan güzel şarkılarımız, muhteşem eserlerimiz var. İki saat boyunca sizlerle keyifli bir zaman geçireceğiz. Gerçekten çok güzel eserlerimiz, bugün çok özel bir gün. Programımıza anneler gününe yakışan güzel bir eserle başladık. Güftesi İlkan Sana, bestesi Erdoğan Berker'e ait İcaz makamında. Emel Sayın seslendirdi. O gelince bahar gelir, güneş doğar, buzlar erir. Sırada Ahmet Özsan'ın seslendireceği Erol Sayan'a ait Aşk Efsa makamında hepinizin bildiği sevilen bir eserimiz var. Sizlerden de iletiler çoktan ulaşmaya başlamış bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Name Akşamın Sesi. Sessiz dinleyicilerimizi de programımıza bekliyoruz. Annelerinize, sevdiklerinize, eşlerinize, çocuklarınıza güzel şarkılar armağan edebilirsiniz. İletilerinizi bekliyoruz. İletileri okumaya başlayalım sevgili dinleyicilerimiz. Çok sayıda iletimiz geldi. Karabük'ten Hürmet Özdemir, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar dilerim. Tüm annelerin bu güzel gününü kutlarım. Zevkle dinlediğimiz şahane programda değerli emekleri geçen Dilek Hanım ve kıymetli ekibe teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Uşak Eşme'den Şahap Ünal, anneler günü kutlu olsun demiş. Torunu Aris için bizden bir şarkı istemiş. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım sevgilerini, selamlarını göndermiş. Başta canım annemin, sizin Dilek Hanım, tüm annelerin ve kendini anne gibi hisseden herkesin anneler gününü kutluyorum demiş. Güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkürler. Sıradaki eseri tüm annelere armağan ediyor. Denizli'den Yunus Şen Ocak selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Adana'dan Neslihan Yakar, saygılar, sevgiler, merhaba Akşamın Sesi programına muhteşem sunumu, billur sesli sunucumuz Dilek Hanım hoş geldin demiş. Çok teşekkür ederim. Başta rahmetli annem olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Sıradaki eseri kıymetli eşim Muhammed'e, oğlum Mustafa'ya, kızlarım Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunlarım Arya, Kaan, kıymetli sunucumuz Dilek Hanım'a, tüm Name dostlarına ve Yakar ailesine armağan ediyorum demiş. Konya'dan Hatice Tuncer de bizlerle birlikte içten sevgilerini göndermiş. Anneler günümüz kutlu olsun demiş. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Ankara Radyosu'na selamlar, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Konya'dan İbrahim Kaçar, kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Bahriye Sivri Kaçar, kızları Dilek Kaçar Ural ve Melek Kaçar eş için istiyor ve anneler günü kutlu olsun demiş. Teşekkürler. Uşak'tan Meral Özsan, iyi akşamlar, hafta sonumuzun rengi Akşamın Sesine iyi yayınlar diliyorum. Bugün anneler günü, başta rahmetli annem olmak üzere kızlarımın, kardeşlerimin, canım yapımcımız Can kardeşim Dilek Hanım'ın, Nami arkadaşlarımızın, eşlerinin anneler gününü kutluyorum. Tüm güzel eserleri annelere armağan ediyorum. Emeklerinize sağlık, cansınız, iyi ki varsınız demiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Özsan sizler için seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Ömrümüzün baharı birlikte geçsin.

Etmiş sıradaki eseri bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış ve herkesin anneler günü kutlu olsun demiş. Ne güzel dinleyicilerimiz. Erkek...

Akşamın sesinde anneler gününü kutlamaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırayı Zekai Tunca'nın seslendireceği, güftesi ve bestesi kendisine ait olan Nihavend makamında bir eserle devam ediyoruz. Nerede, ne iyilik yaptım acaba? Hep birlikte dinliyoruz bu güzel eseri.

Kulağımdan gitmiyor ninni sesin. Bu güzel şarkıyla duygulandık sevgili dinleyicilerimiz. Kimimiz gözyaşlarımızı tutamadık, kimimiz de eğer annelerimiz ölmüşse onlara onların acısı tekrar canlanmış oldu. Mine Geçil de gerçekten çok güzel seslendirmiş Özcan Korkut imzasını taşıyan Hicazkar şarkıyı. Saatlerimiz 19.28'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyiciler.

podcastlerimiz. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi. Sessiz dinleyicilerimizi de programa katılmaya davet ediyoruz. Sevdiklerinize, annelerinize, kıymetli eşlerinize, çocuklarınıza sıradaki güzel şarkıyı armağan edebilirsiniz. Bu akşamki şarkılarımız çok anlamlı, duygulu, çok da güzel, hüzünlü değil. Bazen annelerimizi hatırlatan güzel şarkılarımız var. Ahirete göçmüş olan annelerimizi hatırlatan şarkılarımız da var. Hareketli şarkılarımız da var. Programımız devam ediyor güzel bir şarkıyla. Zeki Müren imzasını taşıyan nihavend bir eserle Ayfer Er seslendirecek çok güzel bir eser. Bu yağmur seni bana getirsin. Bu yağmur.

Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgilim. Şekip Ayhan Özışık'a ait Karcağar makamındaki eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyicilerimiz? Ankara'dan Tamer Alper selamlarını sevgilerini göndermiş. Haftanın son akşamın sesinde sıradaki eseri ekibimize, tüm name dostlarımıza ve annelere armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara'dan Mesut Mor hayırlı akşamlar diliyor. Bugün anneler günü, öncelikle beni dünyaya getiren rahmetli annem Muazzez Hanım, sonra başımın tacı kızım Muazzez'in annesi Havva Hanım ve tüm ayaklarının altı öpülesi annelerin anneler günü kutlu olsun. Onlar sadece yılda bir defa değil, her zaman başımızın tacıdırlar demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan.

Kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Kadir Şarman hocamdan az önce bir mesaj ulaştı. Baharı tasvir eden kıpır kıpır güzel bir şarkıyla bizleri coşturdunuz ve anneler gününde süper bir armağan oldu anneler için demiş. Sıradaki tüm şarkılar annelere, size ve tüm ekibe gelsin, sevgiyle kalın demiş. Çok teşekkür ediyorum, böyle güzel bir günde güzel bir mesaj göndermiş Kadir Şarman hocam. Çok teşekkür ediyorum. Buradan kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Kadir hocama ve eşinin de anneler gününü kutluyorum. Çok güzel mesajlar ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimizden. Saatlerimizde 19.38 sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan kıymetli öğretmenimiz selamlarını göndermiş bizlere. Başta Zübeyde Hanım'ın olmak üzere. Kendileri biyolojik anne olmadığı halde yüzlerce kız çocuğunu okutan rahmetli Türkan Saylan Hanım'ın tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ayrıca FMV Özel Işık Lisesi Nişantaşı kampüsünde 30 yıl yüzlerce öğrenciyi birlikte yetiştirdiğimiz arkadaşlarımın da anneler gününü kutluyorum. Size de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum demiş. Feryal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel sevgilerini göndermiş. Anneler günümüzü kutluyor. Tüm eserleri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey. Teşekkür ederiz. İstanbul'dan Nazire Metin kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bugün anneler günü, tüm güzel annelerin anneler günü kutlu olsun. Sıradaki eseri değerli sunucumuz Dilek Hanım'a, programda emeği geçenlere, canım anneme ve name dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem de bizlerle birlikte TRT name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş bizlere. Konya'dan Hatice Biçer selamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Anneler günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul Sancaktepe'den Esme Özkan, yeni dinleyicimiz katıldı aramıza. Esme Hanım'a hoş geldiniz diyoruz. Bize hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkürler. Alanya'dan Dilek Yıldız mutlu akşamlar diliyor. Selamlar, sevgiler. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun demiş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Bu güzel günde sıradaki eseri önce kendi anneciğime, Sayın Nesli Kaymaz olmak üzere tüm annelerimize armağan ediyorum. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun demiş. Teşekkürler. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey. Teşekkür ederiz. İstanbul Dört Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Öncelikle böyle güzel bir güne denk gelmemiz harika oldu. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılan başta kendi anneme Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah demiş. Amin inşallah diyorum. Sıradaki eseri benim kalbim canım Suna teyzeme, Can ablam Seven Kurtboğan'a, TRT Name'yi akşamın sesini dinleyen herkese armağan ediyorum. Herkesin anneler gününü kutluyor. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum demiş. Teşekkürler bu güzel mesaj için. Sivas'tan Fatma Erdiş, yeni bir dinleyicimiz daha katıldı aramıza. Hoş geldiniz diyoruz Fatma Erdiş'e. Sivas'tan sevgilerimle psikiyatrist doktor Fatma Erdiş, berrak vicdanıyla dünyanın yaşanılası serin sesi annelerimizin anneler gününü sevgi ve saygıyla kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Psikiyatrist doktor Fatma Erdiş'e tekrar hoş geldiniz diyoruz. Sivas'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Tüm şarkıları onlara armağan ediyorum demiş. Teşekkürler. Recep Günay.

Sakarya'dan bizleri selamlamış yine yeni dinleyicimiz Recep Günay'a hoş geldiniz diyoruz. Tüm annelerimizin ve anne adaylarımızın anneler günü kutlu olsun demiş Recep Bey. Çok teşekkürler. Yine yeni dinleyicimiz hoş geldiniz diyoruz bu akşam. Sessiz dinleyicilerimiz de artıyor. Programımıza katılanların sayısı da artıyor. Hoş geldiniz diyoruz. İstanbul Esenyurt'tan Bünyamin Tonbul. Hoş geldiniz Bünyamin Bey. Sevgilerini göndermiş, Zekai Tunca'dan bir şarkı istemiş bizlerden ve Marmara Üniversitesi tarih bölümünü armağan etmek istiyorum Dilek Hanım'a, yapımda yayında emeği geçen herkese kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocamızdan da programımızın ilk dakikalarında güzel bir şarkı dinletmiş olduk ve bu şarkıyı da sizlere ve Marmara Üniversitesi tarih bölümüne armağan ediyoruz. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener hayırlı akşamlar dilemiş. Anneler güne bir güne sığar mı anneler günü hiç demiş. Doğru söylüyorsunuz, her zaman onların dualarını alabilmeliyiz. Bandırma'dan selamlar demiş. Güzel bir eseri, vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı biz olabilme ilke edinenlere Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimize armağan ediyor. Yaşam paylaşınca güzel ve anlamlı, değerli demiş. Teşekkürler bu güzel mesaj için. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıları anneler günü dolayısıyla eşi Elif Hanım'a, şu an kucağımda olan Beliz bebeğin annesi kızım Leyla'ya. Beliz bebek bence çok tatlı bir bebek, göresim geliyor onu. Benim yerime lütfen yanağına bir öpücük kondurun. Kızı Leyla'ya, bana, ekibimize, tüm name dostlarına armağan ediyor. Anneler gününü kutluyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel mesajlara sevgili dinleyicilerimiz. Anneler gününe yakışan harika bir eser geliyor şimdi sizler için. Güftesi İlkan Sana, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Rast makamında. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular. Ali Rıza Kural sizler için seslendiriyor bu muhteşem şarkıyı.

Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sevgi dolu, aşk dolu harika bir eser gelecek birazdan sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz bakalım sıradaki güzel eserimizi. Amasra Bartın'dan Musa Aytu sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Kayseri'den Mustafa Kına selamlar demiş, sıradaki şarkıyı tüm Name dostlarına armağan ediyor. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun, iyi yayınlar dilerim demiş, teşekkürler. Taşın aş olduğu asil şehir Bucak'tan Ali Yöntem bizleri selamlamış, sevgilerini göndermiş. Şansına çıkan eseri eşi Havva Nur Hanım, Zafer Özkara, Hatice Okur, bana, Rezzan Çatalbaş, Yıldız Erzi, Meral Özsan'a ve tüm annelere armağan ediyor. Teşekkürler. Ordu'dan Caner Şafak, Uzun Ömeroğlu iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Ordu Fatsa'dan Mustafa Aylı Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Sıradaki şarkıyı tüm annelere armağan ediyorum demiş. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ekibimize yeğenleri Yücel Nilüfer Şenol, kızları Sude Nur, Selami Kabakçı, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Feyza Akşen, İlyas Aydın ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte bu özel günde herkese mutlu akşamlar diliyorum demiş. Sular seller gibi sunumunuza kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Neriman Hanım'a, Trabzon'daki kıymetli ablası Afet Hanım'a, Afet Altan çiftine, radyosu başında sabırsızlıkla manevi kızını bekleyen canım annem, Nedime Hanım'a, kardeşim Özdemir Bey'e armağan ediyorum demiş. Nedime teyzeciğim beni bekliyor, beklemiş saatlerce, teşekkür ediyorum. Buradan Nedime teyzeciğimin ellerinden öpüyorum. Anneler gününüz kutlu olsun diyorum. İyi ki varsınız diyorum. Harika bir eser gelecek birazdan sizler için. Kocaeli Gölcük'ten Ecvet Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı selamlar, sevgiler olsun. Tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Bugün Gelibolu ziyaretindeyiz. Sıradaki eser tüm annelerimiz ve anne adaylarımız için olsun demiş. Teşekkürler. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız, güzel sıcak bir yaz akşamından herkese selamlar, sevgiler. Harika program akşamı sesine iyi yayınlar dileyerek tüm annelerin anneler gününü kutlarım. Sıradaki şarkıyı başta eşim ve ebediyete göçmüş annem olmak üzere tüm annelere armağan ediyorum demiş. Teşekkürler güzel mesaj için.

vermiş. Bir de anneler gününe yakışan güzel bir şiir yazmış sayfamıza. Teşekkür ederiz. Almanya Berlin'den Suna Koçak, Suna teyzemiz de bizlerle birlikte bizi dinliyor. Selamlar, sevgiler muhteşem ekibe Dilek Hanım. Şarkı seçimleriniz muhteşem, emeklerinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyorum Almanya Berlin'e, Suna teyzemize kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte, o da bizleri selamlamış. Anneler günü nedeniyle annemin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ve sıradaki eseri tüm annelere armağan ediyorum Dilek Hanım. Hayırlı programlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim bu güzel mesaj için. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper, iyi akşamlar. Tüm annelerimizin gününü kutluyorum. Sıradaki eseri kıymetlim anneme, eşime, kızıma ve gelinime armağan ediyorum demiş. Ve İzmir'den Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini göndermiş bizlere. Bugün incir altındaydım demiş, sizi dinlemek için eve erken geldim, size ve ekibinize iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Seven Hanım'a, nerede olursa olsun her zaman programımı kaçırmadan dinler, teşekkürler. Bugün anneler günü, çocuklarına hem anne hem baba olan başta kızım Demet Savtekin olmak üzere tüm annelerin anneler gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Sizin de anneler gününüz kutlu olsun demiş. Çok teşekkürler. Bugün sizin seçtiğiniz tüm eserleri size, ekibinize, kendime, güçlü anne Demet Savtekin'e, manevi kızım Arzu Karaçelik, eşi Murat Karaçelik'e, sizin sayenizde tanıdığım Sıdıka Tavukçu'ya, sayfamızda anne olan, anne olamamış çok insanların yüreğine dokunmuş tüm kadınlarımıza ve tüm TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederim. Sanat güneşim Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevmek ne güzel, anneler gününe yakışan harika bir eser. Bu güzel eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz. Sevmek ne güzel.

Sevmek, sevilmek ne güzel, harika bir eser. Hüner Coşkuner'in ölümsüz sesinden dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hüner Coşkuner'e de Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Akşamın Sesi muhteşem bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Özcan Korkut'a ait Nihavend makamında bir eser. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İzmir Göztepe'den Mustafa Yaşar Uysal akşamın sesine merhaba demiş. Teşekkürler. Tüm annelerimizin anneler gününü

Bursa'dan Osman Selçuk Altun iyi yayınlar diliyorum demiş. Kulağı bizde olan tüm dostları selamlamış. Bursa Yenişehir'den Karamürsel'e seyahat halinde sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri canım eşim Pınar Çetin Altun'a, kendi anneme ve tüm annelerimize armağan ediyorum. Aramızdan ayrılan annelerimize de rahmet ve şükran diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan, iyi akşamlar ablacığım, anneler günün kutlu olsun demiş. Zeki Müren'den bir şarkı istemiş. Birazdan Zeki Müren'den başka bir şarkı var ama anne şarkısı Faruk Tınaz'dan gelecek. Birazdan onu dinleyeceğiz. Bana, ekibimize, tüm Name dostlarına armağan ediyor. Allah'a emanet ol ablacığım demiş. Çok teşekkür ederim. Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın, akşamın sesi programına en derin sevgilerimi gönderiyorum. Heyecanla dinliyorum. Musikimizin güzide nadide eserleriyle, namelerle kulaklarımda çağlarsınız, iyi ki varsınız demiş. Ekibimize muhteşemsiniz diyerek teşekkür etmiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize ve kalplerde her zaman sevgi dolu yüklü anneler günümüzü tebrik ederim demiş. Hayata veda eden annelerimize armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Ayhan Aşkın, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Ben Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın demiş. Ayhan Bey hoş geldiniz diyorum. Dün de katıldı programımıza, teşekkürler. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Bu güzel program bende ve koro arkadaşlarımda bağımlılık yaptı demiş. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey'e. Her zaman bekliyorum sizi ve koro arkadaşlarınızı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefleri Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları için hüzzam bir şarkı istemiş. Peteksiz Bal Olur Mu? Dün akşam bu eseri yayınlamıştık. İstek programı değil ama güzel şarkıları hazırlayıp sizlere armağan ediyoruz. Ayhan Bey, teşekkür ediyoruz. Ve Antalya'dan Hatice Okur'dan turunç kokulu sevgiler, selamlar ulaştı bizlere. Bugün anneler günü. Rahmetli annem, rahmetli kayınvalideme, ahirete intikal etmiş tüm annelere Allah gani gani rahmet eylesin. Amin diyorum. Kardeşlerim ve gelinlerimizin, anne adaylarının, Name sayfasındaki arkadaşların, eşlerinin ve arkadaşlarımın, gönüllerimizin sultanı sevgili Dilek Hanımcığım, sizin ve tüm annelerin anneler gününü kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bu özel günde tüm güzel şarkıları annelere hazırlayan sevgili Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Fazilet anneme ve tüm fedakar annelere tüm şarkılar armağan olsun. Karşılıksız sevginin adı imiş anne, annem demiş. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Fazilet teyzeciğime de selamlar gönderiyorum Burdur'da. Radyosunun başında beni dinliyor. Ellerinizden öpüyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Muazzez Ersoy sizler için seslendiriyor. Duygu dolu, sevgi dolu bir eser. Cemre düştü yüreğime, aşkıma. Sizler için geliyor.

Evet, akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizin de gördüğünüz gibi okuyorsanız eğer çok sayıda yeni dinleyicimiz katıldı aramıza. Birazdan onların isimlerini okuyacağım. Harika bir eser var şimdi sırada. Süper bir şarkı sevgili dinleyicilerimiz. Anne şarkısı. Kimden geleceğini bilmiyorum. Tahmin ettiniz mi? Anne isimli şarkımız. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Ankara Batı Kent'ten yeni dinleyicimiz Vahide Arslanoğlu, hoş geldiniz diyoruz. İyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Annelerimize, vefat edenlere de rahmet olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Vahide Hanım'a. Hoş geldiniz diyorum programımıza. Orhan Fidan Bilecik Vezirhan'dan bizlere ulaşmış. İlk kez yazıyor programımıza. Orhan Fidan, hoş geldiniz diyorum Orhan Bey'e. Sevgilerimle iyi akşamlar dilerim. Sıradaki şarkıyı anne özlemi çeken herkese armağan ediyorum. Ekibinize teşekkürler. İyi yayınlar demiş. Çok da güzel, duygusal, harika bir eser gelecek.

edecek Orhan Fidan. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ümit Yazıcı Ankara Yeni Mahalle'den bizlere ulaşıyor. Ümit Yazıcı da yeni dinleyicimiz. Ümit Bey'e hoş geldiniz diyorum. Başta rahmetli annem, eşim Dilek Hanım, sizin ve tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Çok güzel bir programa denk geldim. Bundan sonra asla kaçırmam. Tüm ekibe kolay gelsin, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar neredeydiniz Ümit Bey? Her hafta cumartesi pazar akşamları 19'da 21 arasında TRT Name'de Akşamın Sesindeyiz canlı yayında sevilen eserlerimizi dinliyoruz, dinletiyoruz ve size harika bir eser armağan edeceğiz birazdan. Tekrar hoş geldiniz. Bundan sonra hep görüşmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru hoş geldiniz diyorum. Gülten Hanım'a da iyi yayınlar diliyor. Tüm annelerin anneler gününü kutluyor. Mehmet Korkmaz yine yeni dinleyicimiz, İzmir'den yazıyor bizlere. Hoş geldiniz Mehmet Bey diyorum Mehmet Korkmaz'a. Ben TRT Name'nin sessiz dinleyicilerindenim. Ressam Rıza Korkmaz devamlı sizi dinleyerek sanat icra ediyorum demiş. Ne kadar güzel ressammışsınız, ellerinize sağlık diyorum. Sıradaki eseri tüm annelere, tüm TRT Name dostlarına, sanatseverlere armağan ediyorum demiş. Mehmet Bey bundan sonra resim yaparken, harikalar yaratırken bizi dinleyin ve mesajınızda yazın olur mu diyorum. Ve bir not düşmüş bizlere, İzmir'de 13-18 Mayıs arası Sanat ve El Sanatları Fuarı'na herkesi bekleriz demiş. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum size. Ellerinize sağlık diyorum. Harika mesajlar ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şenol Akkuş iyi akşamlar name dostlarına, name dolu bir akşam diler selam ederim demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Mustafa Tanju Sarıgöllü sıradaki şarkı tüm annelere armağan olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Bir bahar akşamından güzel yurdumun güzel insanlarına ve bizleri dünyaya getiren, büyüten, her şeyini bizler için feda eden sevgili annelerimizin anneler gününü kutlarken, güzel Türkçesiyle, sesiyle programa renk güzellik katan Sayın Spikerimiz Dilek Hanım'a, Sayın Teknik Yönetmenimiz Soner Abacı'ya selamlar gönderiyorum. Anneler gününü kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Selahattin Hocam'a bu güzel mesajı için. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Şu anda arkadaş grubuyla birlikte dinliyorlarmış programımızı. İyi ki varsınız diyor. Adanalı sanatçımızdan, rahmetli sanatçımızdan bir şarkı armağan ediyoruz size. Ölümsüz ses diyeceğiz, rahmetle anıyoruz Faruk Tınaz'ı. Murat Hacı Fazlıoğlu'na ait hüzzam bir eser gelecek. Bu eseri ayrıca kime armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz? Hüzzam eser isteyen Bolu'dan Bedrettin Karaman'a armağan edeceğiz. İyi akşamlar demiş Bedrettin Karaman akşamın sesine. İçimiz sevgi doludur. Hüzzam makamı, gönül makamı duyguludur. Ayrılık, sitem, sevgi konuludur. Bazen gül kokuludur. Bugün anneler günü. Kim bilir hüzzam şarkılar Zeki Müren, İhsan Güvenç ve Faruk Tınaz'dan anne konuludur. Tam nokta atışı yapmışsınız Bedrettin Bey. Faruk Tınaz anne gelecek, tesadüfün böylesi, tam da güzel bir şarkı istemiş oldunuz. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar mutlu huzurlu bir akşam diliyor. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyen tüm anne dinleyenlerimizin anneler gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Hüzzam bir eseri de tüm annelerimize armağan ediyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Hüzzam makamında muhteşem bir anne şarkısı Faruk Tınaz'ın ölümsüz sesinden dinliyoruz. Ayrıca Meral Özsan da bu şarkıya ortak olmak istedi. Uşak'tan ona da armağan ediyoruz. Hep birlikte dinliyoruz. Anne.

Duygu dolu çok güzel bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sen bahtımın güneşisin. Güftesi Emin Gündüz'e, bestesi Halil Yenilmez'e ait Segah makamındaki eseri Nalan seslendirdi sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.23'ü gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bize ulaşmak isterseniz adresimizi hatırlatalım. TRTname akşamın sesi yazarak bizlere iletilerinizi gönderebilirsiniz. Hep birlikte anneler gününü kutluyoruz birbirinden güzel eserlerimizle. Sırada yine hepimizin bildiği, sevdiği güzel bir eser var. Mustafa Günay imzasını taşıyan Nihavend makamında yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. İletileriniz ulaşmaya devam ediyor. Bu arada Şenol Akkuş çok güzel bir şiir göndermiş. Onu okumak istiyorum sizlere sevgili dinleyicilerimiz. O köklerimin filizlendiği topraktır. Tüm varlığımın sessiz mimarıdır. Her nabzımda ve kemiğimde nefes alan bir aşktır. İlk kez kendi kalbim diyebildiğim kalp atışıdır. Anneler gününüz kutlu olsun. Çok da güzel bir mesaj, şiir göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Programımıza böyle mesajlar da gelince çok duygulanıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Edirne'den Selda Karayiğit gönül dolusu sevgilerini göndermiş. Anneler gününüz kutlu olsun sevgili Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Van Erciş'ten Osman Çokyaman hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri sesimizin ulaştığı herkese armağan ediyorum demiş. Almanya'dan Fatma Ateşok da bizlerle birlikte. Ah Dilek Hanımcığım, burada havanın güzelliğinden istifade etmek için balkonda kahve keyfi yaparken eşimle birlikte saate bakmayı unuttuk. Geç de olsa sizlere yazamadan edemedim demiş. Tabii ki biliyorum Fatma Hanım, nerede olursanız olsun her zaman yazarsınız. Son dakikada bile olsa gönderirsiniz mesajınızı. Çok teşekkür ediyorum. Bize sevgilerini göndermiş eşiyle beraber sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ben de buradan Almanya'ya Fatma Hanım'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Her zamanki gibi. Erzurum'dan Durak Çağatay hayırlı akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Feyzi Akşen'e armağan ediyor. Adana'dan Saltuk Buğra Demirhan iyi akşamlar dilemiş. Name dostlarını ve bizi selamlamış. Sıradaki eseri ağabeyi Mehmet Akif Demirhan'a armağan ediyor. Balıkesir'den Altınoluk'tan Su Güneş aramızda yine. Canım iyi akşamlar kızım demiş. Çok teşekkür ediyorum Su Güneş'e, güzel isimli dinleyicimize. Tüm annelerin ve rahmetli annemin anneler günü kutlu olsun. Harikasın kızım, şarkılar çok güzel demiş. Çok teşekkür ediyorum Su Güneş'e, buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ankara'dan Adnan Yıldız da bizlerle birlikte. En içten sevgilerimi gönderiyorum Dilek Hanım demiş. Tüm eserleri size ve sizin gibi kalbi sevgiyle atan tüm annelere armağan ediyorum. İyi ki varsın, sağlığınız ve mutluluğunuz uzun ömürle birlikte olsun demiş. Teşekkür ediyorum Adnan Yıldız'a bu güzel mesajı için. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte. Şu anda bizi dinliyor eşi Haldun Bey ile birlikte. Mutlu akşamlar, anneler gününüz kutlu olsun. Nice güzelliklerle dolu olsun. Harika programda sıradaki eseri tüm annelere armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. İstanbul'dan Safa Heybet yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar dilemiş bize. Sıradaki eseri kıymetli annesine, kayınvalidesine, sevgili eşi Fatma Hanım'a ve tüm annelere armağan ediyor. Ana başa tac imiş, her derde derman imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Ne kadar anlamlı mesajlar sevgili dinleyicilerimiz. Hepiniz bugün var ya, coşturdunuz hepimize bu güzel mesajlarınızla. Anneler gününü çok güzel bir şekilde kutlamaya devam ediyoruz. Kütahya'dan Doğan Akgün de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar dilemiş. Hoş geldiniz diyoruz Doğan Akgün'e. Cennet anaların ayakları altındadır demiş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü söylemiş burada. Çok güzel. Cennet anaların ayakları altındadır. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. Ve yine eklemiş, ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz.
Ana başa taç imiş, her derde deva imiş, kişi pir olsa da anaya muhtaç imiş. Tüm annelerin anne

Her günü kutlu olsun. Aramızdan ayrılan annelere Allah rahmet eylesin. Annelere sadece anneler gününde değil, her zaman değer vermeliyiz demiş. Elinize sağlık diyorum bu güzel mesaj için. Gerçekten çok duygulandım ben bu akşam. Muhteşem bir akşam yaşıyoruz. Akşamın sesinde. Abbus Bakır Hatay'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım'a, çocukları Onur ve Emre Bakır'a ve tüm annelere armağan ediyor. Anneler günü kutlu olsun demiş. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özar'da gönül dolusu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mesut Kaya'ya armağan ediyor. Mümkünse bu güzel eseri Mesut Kaya'ya armağan etmek istiyorum demiş. Eşi diye ben yanlış okumuşum, kusura bakmayın. Serkan Durukan da bizlerle birlikte. Üç evladını canını dişine takarak bugünlere getirmiş olan annem Hüsne Hanım'ın anneler günü kutlu olsun. Başımızdan ayırmasın Yaradan. Sağlık problemleriyle en yakın zamanda şifa bulsun. Name severler de daima afiyet bulsunlar. Ekibe, size ve tüm Türkiye'ye selamlar, sevgiler. Sizin de anneler gününüz ayrıca kutlu olsun. Bu kalp ve güller annelere az bile diyerek sayfamızı kalplerle ve güllerle donatmış. Serkan Durukan'a çok teşekkür ediyorum. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya da bizlerle birlikte, herkese kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Cennet annelerin ayakları altındadır. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Tüm eserleri annelerimize, TRT Nami ailesine ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ederiz. Kapadokya Avanos'tan Cahit Koçak, iyi akşamlar Name dostları demiş, hepimizi selamlamış. Anneler günümüzü kutluyor. Sıradaki şarkıyı İllez Bağ Evi'nde bulunan Meryem, Melek Ali İllez ve eşi Aysel'e armağan ediyor. Bakalım mesajlarımızı okumaya devam edelim sevgili dinleyicilerimiz. Çok sayıda mesaj var. Okumaya daha sonra devam edeyim, ara verelim. Şimdi şarkımızı dinleyelim. Seçil Heper sizler için seslendiriyor. Yollarda aradım izlerini, seni ve o güzel gözlerini.

Seçil Eper'in ardından sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden aşk dolu bir eser gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz? Bakalım. T.C. Hülya geçtiğimiz hafta gelmişti ilk kez programımıza, tekrar geldi. Demiş ki T.C. Hülya, Bursa'mıza, evimize hoş geldiniz Dilek Hanım. Bu özel günde baharı gülüşünde taşıyan menekşe kokulu tüm annelerimiz için Zeki Müren'den bir şarkı istiyoruz. Tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun demiş. Aslında Zeki Müren'den başka bir şarkı istemiş ama Hülya Hanım, daha önce hazırlıyoruz listemizi. Önce hazırladığımız listeden bir şarkı armağan ediyoruz ama bunu da seveceğinizden eminim. Teşekkürler. Sakarya Camili'den Zafer Özkara selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Musa Özçelik, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Semir Kelle, Fatma Açan, Aslıhan Demir Sezer, Ümit Kaya Çelebi ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Manisa'dan Yavuz Yaygın, eşi Özgür Yaygın, arkadaşları Suna Ahi ve Caner Ahi için sıradaki eseri istiyor. Anneler günümüzü kutlamış. Teşekkürler. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte ekibimizi ve name dostlarını selamlamış. Tüm şarkıları başta eşim Muazzez Hanım ve akşamın sesindeki tüm annelerimize ve anne adaylarına armağan ediyorum. Anneler gününüzü kutluyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Güden'e. Bodrum Gündoğan'dan Semih Akılıç Yılmaz sıcacık selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm annelere armağan ediyor. Fethiye'den Eylem Erdoğan da bizlerle birlikte sizin seçtiğiniz bir şarkıyı kıymetli eşim Mehmet Ali Bey'e armağan ediyorum demiş. Mehmet Özçiftçi, Zülfü Mehmet Özçiftçi Mersin Silifke'den bizlere yazmış, selamlarını göndermiş. Başta kıymetli annemiz olmak üzere eşim Yasemin'in ve tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hayatımıza sevgileriyle yön veren, fedakarlıklarıyla bizleri büyüten annelerimizin hakkı gerçekten ödenmez diyerek güzel bir mesaj göndermiş. Sıradaki eseri sevgili eşi Yasemin Hanım'a, kıymetli çocukları Elif Aden ve Beşik Bektaş'a, tüm annelerimize ve TRT Name'nin değerli dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Zülfü Mehmet Özçiftçi'ye teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca tüm annelerin anneler gününü kutluyor, sevgilerini göndermiş. Erdek'ten Gülsefa Koçyiğit Can Bolat da bizlerle birlikte. Zarif sunumlarınızla önce siz Dilek Hanımcığım ve tabii ki her biri birbirinden değerli name dostlarını selamlıyorum. Anneler günümüz kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Adana Sarıçam'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Anneler günümüzü kutluyor. Sıradaki eseri kıymetli annesine, babasına, ailesine, kardeşi Akif'e, tüm annelere ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. İzmir'den Hülya Genç de şu anda bizlerle birlikte. Merhabalar Ankara Radyosu, Sarışın Aşk'a İzmir'den sesleniyorum. Hayatınız bahar olsun, namelerle gününüz kutlu olsun. Sarışın Aşk demiş. Teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a. Sarışın Aşk harika bir sözcük diyelim. Teşekkür ediyorum Hülya Genç'e bu güzel mesajı için. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik selamlarını göndermiş. Zeki Müren'in seslendireceği bir eseri başta eşim olmak üzere kızım ve gelinimle tüm annelerimize, anne adaylarımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis Teşkilatı mensuplarımızın annelerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için. Zeki Müren'e ait Nihavend makamındaki eseri Zeki Müren'in sanat güneşimizin ölümsüz sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Kalbimin sahibisin.

kalbimde, kalbimde, kalbimdeki yerinde. Ben de Hülya gibisin, sen de Rüya gibisin, kara sevda gibisin.

gibisin, pembe rüya gibisin, kara sevda gibisin. Kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin, kalbimin sahibisin.

Kalbimin sahibisin, Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Zeki Altunca hocamdan bir mesaj gelmiş. Dilek Hanım, yüzünü hatırlamadığım annemin ruhu adına programınıza teşekkürlerimle tüm annelerin gününü kutlar, bahşettiğiniz bu olanak için şahsınızda tüm ekibinize şükranlarımı sunarım demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeki Altunca hocama, annenize de Allah'tan rahmet diliyorum. Programımızda gerçekten anneler günü için güzel şarkılarımız var, sizin de eserinizi seslendirdik. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum size. Saatlerimiz 20.41'i gösteriyor. Akşamın sesi yine tüm hızıyla güzel bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Abacı'nın sesinden gelecek, peş peşe iki güçlü sesten dinlemiş olacağız. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Manisa Salihli'den Hüseyin Karcı, içten doğal samimi sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel seçilmiş eserleri ruhumuza gıda olarak veriyorsunuz Dilek Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel düşünceniz için. Dilek Hanım, size ve tüm ekibe sonsuz teşekkürler. Tüm annelerin gününü kutluyorum. Sıradaki eseri rahmetli olmuş anneme armağan ediyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Annenize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz daha sevgili dinleyicilerimiz. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan bir mesaj ulaştı bizlere. Telli turnalar eşliğinde selamlar. Bugün başta pırlantamız Dilek Hanım'ın annesi, böylesi muhteşem insan yetiştirdiği için ve diğer hakka yürüyen annelerimizin anneler gününü kutlar. Sonra da Dilek Hanım'ın anneler gününü kutluyorum. Bizlere varlığıyla cenneti hissettirdikleri için ve selam olsun kıymetini bilen insanlara, Adana'dan sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Numan Seymenoğlu'na. Çok etkilendim. Dilek Hanım'ın annesi böylesi muhteşem insan.

insan yetiştirdiği için demiş. Anneciğimin de mekanı cennet olsun inşallah. Allah rahmet eylesin annemi. Gerçekten çok zor sevgili dinleyicilerimiz. Mesajları okumaya

Ya devam edelim. Bakalım daha kimlerden mesajlarımız var. Japonya Utsunomiya'dan, Yamaç Şahin Bostancı'dan da bir mesaj ulaştı bizlere sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name dinleyicileri içindeki tüm annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutlarım. Bugün sıradaki şarkıyı unutamadığım canım annemin anısına Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'un en tatlı annesi sevgili Fazilet anneme, Hatice Okur'a, Meral Erol Özsan çiftine, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Lütfen kabul ediniz demiş. Teşekkür ediyorum. Japonya Utsunomiya'ya Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güfte Halit Çelikoğlu, Beste Necdet Tokatlıoğlu, Makam Nihavend. Muazzez Abacı'nın ölümsüz sesinden dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yılları durduracak, güneşi doğduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum. Sizler için gelecek bu şarkı. Ayrıca şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, annelerimize ve anne adaylarımıza da armağan olsun.

Yeni dinleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz. Ahmet Yetişkin Gaziantep'ten bize yazmış. Sıradaki eseri tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ahmet Yetişkin'e teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Mehmet Altay, tüm annelerin ve anne adaylarının anneler günü kutlu olsun. Tüm şarkılar annelere armağan olsun demiş. Teşekkürler. Ankara Akyurt'tan Bekir Eker selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Zeynep Hanım'a, kızları Öykü ve Beren'e armağan ediyor. Rabbim tüm annelerimizi evlatlarına bağışlasın demiş. Amin diyorum. Beypazarı'ndan İzzet Yücel tüm annelerin anneler gününü kutluyor. Antalya'dan Suzan Ülkü, bu akşam geciktim ama anneler gününüzü kutluyorum. Sevgiler. Sıradaki eseri size ve sevgili eşim Ahmet Ülkü'ye ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Çağrı Ülkü Antalya'dan bizlere yazmış sıradaki eseri. Demiş ki, başta bana ağabeyime ve tüm öğrencilerine annelik ve ablalık yapmış ve yapmakta olan canım annem Sevda Ülke olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Anneme feyz alarak demiş ki, TRT Name'de hafta içeri akşam yayınlanan Zamanın Şarkıları programından feyz alarak anneme zamanın en güzel şarkısı diye hitap ediyorum. Sıradaki şarkıyı tüm değerli annelerimize armağan ediyorum. Nameler daim olsun demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Maşide Demirhan Bozbulut Adana'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri kıymetli kardeşine armağan ediyor. Yine Adana'dan Seda Demirhan, gönlümüze dokulan eserleri bizleri geçmişin harika iklimine götürdüğünüz için teşekkür ederim demiş. Sıradaki eseri eşi Akif Bey'e armağan ediyor. Yine Adana'dan Sariye Demirhan Göre'de anneler günümüzü kutlamış. Sıradaki eseri kardeşine ve tüm annelere armağan ediyor. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut, yaz kokusu gelen İstinye'den selamlar demiş. Anne olan veya olamayan, yolu sevgiden geçen tüm dostlarıma selamlar, sevgi günleri kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı da sizlere armağan ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hüseyin Maya Dağ'a ait Hüzzam makamında Ela Altın seslendirecek. Hayat budur sevgilim, geçenler unutulur.

Kıymetli sanatçımız Ela Altın Hocam'dan da hemen bir mesaj geldi WhatsApp'ıma. Canım sağlıklar, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum canım, öpüyorum, programını dinliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bizlere bir mesaj göndermiş. Mutlu akşamlar diliyor. Hepimizin anneler gününü kutlamış. Ölmüş annelerimizin mekanı cennet olsun, ışıklarda uyusunlar demiş. Sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Hepinizi selamlıyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamdan da bir mesaj geldi. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyor. Eşi Yasemin Hanım'a, Ayvalık Küçükköy TSM Korosu mensuplarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Hem Akif hocama, hem Uğur Çınar'a, hem Ela hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Özkul da anneler günümüzü kutlamış. Sıradaki eseri eşi Sündüz Pelin Özkul'a, kızı Sibel'e ve tüm annelerimize armağan ediyor. Anneler günümüzü de kutlamış. Programımızın da böylelikle sonlarına yaklaştık sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere veda edeceğiz birazdan. Anneler günümüzü de güzel bir şekilde kutladık. Tekrar annelerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ahirete göçmüş annelerimizin de mekanları cennet olsun diyoruz. Bu akşam gerçekten hepinizden çok güzel mesajlar ulaştı bizlere. Hem sevgi dolu, hem övgü dolu mesajlar, hem annelerimize düşünen mesajlar gönderdiniz. Bizimle olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir akşamdı. Hem yeni dinleyicilerimizle, hem daimi dinleyicilerimizle birlikte şarkılarımızla çok güzel bir akşam geçirdik değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Ve programımızın sonunda Bahadır Özüşen'i dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Elmalı Yar diyecek sanatçımız. Gelecek hafta cumartesi akşamı iple çekeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Tüm mesajlarınız için hepinize gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Gelecek hafta cumartesi akşam Akşamın Sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, esen kalın, hoşça kalın diyerek tekrar anneler gününüzü kutluyoruz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: TRT Name. Eski musiki.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. İzmir'den yayınladığımız programımız Eski Musiki'yi dinliyorsunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sanatçılarımız klasik kemençede Mehmet Yalgın, udda Tunca Yüksel, kanunda Mehmet Dönmez, violonselde Seher Erkan, solistimiz Burcu Göktürk'e eşlik edecekler. Tomaisterimiz Burçin Aktükün, programı hazırlayan ve mikrofonda ben Tuğba Özyol.

Açıldı bahçede güller, eder avaze bülbüller. Zeki Arif Ataergin'in Dilkeşa Veran şarkısını Zeki Müren'in sesinden dinledik. Eski musikide bugün temamız gül. Şairlerin çoğunlukla sevgiliyi ifade şekli olmuş asırlardır gül. Varlığıyla vuslatı, özlemi, letafeti anımsatmış hep. Çoğu zaman bir çiçek olma özelliğinden çıkıp aşkın, ümidin, bazen de ilahi güzelliğin simgesi olmuş. Bugün şarkılarımız buram buram gül kokacak aziz dinleyenler. Şimdi solistimiz Burcu Göktürk geliyor mikrofona ve güftesine Nevresi Kadim'in hayat verdiği Tamburi Ali Efendi'nin Hüseyin'in şarkısını seslendiriyor. Senden bilirim, yok bana bir faide gül. Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül.

Nuri Halil Poyraz'a ait Muhayyer makamında bir şarkı var sırada. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Öncesinde sanatçımız Mehmet Yalgın kemençesiyle taksim ediyor.

Bahçenizde bir gül olsam, koklar mısın gülümden? Bülbül olsam, feryat etsem, anlar mısın dilimden? Şükrü Tunar'ın Tahir makamındaki şarkısı.

Efendim, taş plaktan günümüze ulaşan bir kayda kulak verelim şimdi. Saadettin Kaynağ'ın eserini Müzeyyen Senar hanımefendi seslendiriyor. Gül derler, bana gül derler. Ben yar için ağlarım, niçin bana gül derler?

Muhterem dinleyenler, size İzmir'den güllerle bezeli şarkılarla sesleniyoruz bugün. İşte onlardan biri, Osman Nihat Ak'ın imzalı Kürdeli Hicazkâr şarkı. Akşam güneşi kakmalı, saçlara güller takmalı.

Yine Kürdili Caz makamında ve yine Osman Nihat'a ait bir şarkı var sırada. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar. Saçlarından kopan teller kaldı bana bergüzar.

Eski musikinin bu dakikalarında Münir Nurettin Selçuk'un son yıllarında İstanbul'da gerçekleştirdiği canlı bir konser kaydına kulak vereceğiz. Hafız'ın kabri olan bahçede bir gül varmış. Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.

Eski musiki sanatçılarımızın icra edecekleri Fehmi Tokay'ın İbrahim Akçam'ın güftesinden bestelediği Rast makamındaki şarkıyla sürüyor. Gönlümün eser içinde gül gibi dildarı var. Neyleyim her sevgisinde bir yığın ayarı var.

Esti Nesimine bahar, açıldı güller su pudem. Güfte Nefi, beste Hacı Arif Bey, makam rast.

Kıymetli dinleyenler, arşivden kaydımız var yine sırada. Vecdi Seyhun'un Cenab-ı Şahabettin'in enfes güzellemesinden Nihavend makamında bestelediği şaheserini Tülin Yakar Çelik seslendiriyor. Bağ gölgelenir, güller açar, bülbül öterken. Hak sanki yaratmış seni bir yaz gecesinden.

Programımız Eski Musiki'nin bugün de sonuna geldik. Size İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan seslendik. Solistimiz Burcu Göktürk'e, klasik kemençede Mehmet Yalgın'a, Ud'da Tunca Yüksel'e, Kanun'da Mehmet Dönmez'e, Violonsel'de Seher Erkan'a ve Tonmeister'imiz Burçin Aktürk'üne teşekkürlerimi sunuyor. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Tuğba Özyol. Tekrar buluşana dek size Zeki Müren'in unutulmaz eseriyle hoşça kalın diyoruz. Bülbül aşıkmış güle, gül naz eder bülbüle.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Takvimler Mayıs ayının o en özel pazarını, 10 Mayıs'ı gösteriyor. Ama artık günün son saatlerindeyiz. Şehir yavaş yavaş sessizliğe bürünürken biz en uyanık yanımızla, yani kalbimizle baş başayız. Hani bütün gün koşturmaca biter, ışıklar söner de insan o en güvenli limanı arar ya, işte tam o vakitteyiz. Yüreğimizde kocaman bir teşekkür, kulaklarımızdaysa hiç eskimeyen hatıralarla bir günün kapanışını, bir sevginin hiç bitmeyecek nöbetini tutuyoruz. Radyonuzun sesini kalbinize biraz daha yaklaştırın. İlk sen Kodal'ın yüreğinden süzülen, sözleri Bahar Yılmaz'a ait olan o masalsı bestesiyle Nenli Bebek'le başlayalım. Bugün annesinin özlemiyle yanan, sevgisiyle dolup taşan her bir yürek için. Anne sevgisiyle dopdolu programımıza hepiniz hoş geldiniz.

0: Az önce kulağımıza çalınan ninninin huzuruyla biraz daha derinlere, köklerimize gidelim istiyoruz. Biliyor musunuz, bu topraklarda kadına en çok ana demeyi sevdik biz. Çünkü bizim kültürümüzde ana demek sadece bir ebeveyn değil, hayatın bizzat başladığı o mukaddes öz demektir. Şöyle bir bakın etrafınıza. Üzerinde nefes aldığımız toprağa ana vatan dedik. Dünyayı tanıdığımız o ilk seslere ana dil dedik. Menzile varan en büyük yollara ana yol, sığındığımız o devasa kucağa Anadolu dedik. Çünkü biz biliriz ki ana sağlam değilse vatan da olmaz, dil de kalmaz, yol da bulunmaz. Halk kültürümüzde ana berekettir. Tarladaki başak, pınardaki sudur. O toprak anadır. Karşılıksız veren, sabırla büyüten, kahrı lütufla karşılayandır. Destanlarımızda Umay anadır. Çocukları koruyan, ocağı tüttüren, görünmez eldir. Türkülerimizde anam ağlar, yanar yanar diye yankılanan o en içli feryat aslında hayatın en çıplak gerçeğidir. Neşet Ertaş ustamızın dediği gibi, kadınlar insandır, biz insanoğlu. İşte o insan olan, bizi insan kılan tek varlıktır, eli öpülesi analarımız. Siz bu toprakların mayası, bu milletin sönmeyen ferisiniz. Kökü maziye, dalı istikbale uzanan o muazzam hayat ağacımıza, analarımıza şükran borçluyuz.
1: Ana başta tac imiş, her derde ilac imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş.

Bazı geceler vardır. Tarihin içinden bir annenin yüreği geçer. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi sizleri yavrusunu beşikte bırakıp vatanı için ayağa kalkan genç bir annenin hikayesine götürmek istiyoruz. Bu hikayede şefkat var, cesaret var, fedakarlık var. Bir anne yüreğinin gerektiğinde bir millete nasıl kuvvet olabileceğini gösteren hakikat var. Yıl 1877. Yer Erzurum. Gecenin karanlığında bir haber yayılır. Azizye tabyası düşmüştür. Sabah olmadan şehir ayağa kalkar. Eli silah tutan, tutmayan herkes tabyaya doğru koşar. O kalabalığın içinde bir genç kadın da vardır. Henüz 20'li yaşlarında. Yeni doğum yapmış bir anne. Adı Nene Hatun. O gece Nene Hatun eline ne geçtiyse alır ve diğer Erzurumlularla birlikte tabyaya doğru yürür. Çünkü o an sadece kendi evladını değil, bir milletin geleceğini de korumak gerektiğini hisseder. Azizye'de yaşanan çatışma bir halk direnişine dönüşür. Kadınlar, erkekler, yaşlılar, herkes omuz omuza verir ve tabya geri alınır. Aradan yıllar geçer. Öyle birkaç yıl değil, tam 75 yıl. Takvimler 1952'yi gösterdiğinde o destanın kahramanı artık yaşlı, yorgun ama dimdik hayattadır. Dünyanın öbür ucundan bir isim, NATO Başkomutanı General Ridgway, Erzurum'daki o mütevazı evin kapısını çalar. Bu ziyareti kutsal bir yolculuk olarak tanımlar. Nene Hatun'u dünyaya şu sözlerle tanıtır. Üçüncü ordunun büyük annesi. O tarihte 90'lı yaşlarını aşmış olan Nene Hatun, titreyen elleriyle komutanın elini tutarken şu cümleyi kurar. Bugün memleketim işgal edilse yine aynısını yapardım. Ve bu ziyaret aslında bir başlangıç olacaktır.

1955 yılında Türkiye'de Anneler Günü ilk kez kutlanırken Türk Kadınlar Birliği'nin önerisiyle Nene Hatun yılın annesi seçilecektir. 5 Mayıs 1955. Nene Hatun'un Erzurum'daki evinin önünde büyük bir tören düzenlenir. Kapısına ise bir tabela asılır. Türk milletinin annesi. O gün Nene Hatun bu unvanı bütün Türk anaları adına taşıdığını ifade eder. Nene Hatun'a verilen bu paye onun şahsında Anadolu'nun bütün fedakar kadınlarına uzanan bir selamdı. Aradan çok geçmeden 1955 Mayıs'ında hayata gözlerini yumdu. Fakat Erzurum'un o yiğit anası ardında cesaretin, vefanın ve ana yüreğinin nasıl büyük bir kuvvete dönüşebileceğini gösteren bir iz bıraktı. Biz de hem onu hem de bu topraklara böylesi evlatlar kazandıran bütün anaları rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyoruz.

Kulağımdan gitmiyor ninni sesin. İçimdesin, içimde derindesin. Gördüğüm her şeyde sevdiğimdesin. Anlatılmaz, öyle güzel bir şeysin. Gözümün nuru annem, ömrümün nuru annem. Şu kalbimin ateşi annem, ayırmasın seni Allah benden. Sana versem ömrümü yetmez bile. Senin için çekilir çile bile. Yok eşin, emsalin dünyada bile. Anlatılmaz, öyle güzel bir şeysin. Gözümün nuru annem, ömrümün nuru annem. Şu kalbimin ateşi annem. Ayırmasın seni Allah benden.

Güfte ve bestesi Özcan Korkut'a ait olan Hicazkar makamındaki şarkıyı Ahmet Özhan yorumuyla dinledik. Kıymetli dostlar, yeri gelmişken atamızın annesi Zübeyde Hanım'la ilgili insanın yüreğine dokunan bir hatırayı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. 14 Ocak 1923 gecesi Batı Anadolu gezisi kapsamında Eskişehir'e doğru trenle yol alırken Atatürk bir rüya görür. Rüyasında annesiyle birlikte yemyeşil bir tarlada yürürken aniden patlayan bir fırtına ve selin ortasında kaldığını, annesinin ellerinden kayıp gittiğini ve fırtınada kaybolduğunu görür. Büyük bir endişeyle uyanır ve yanındaki Ali Çavuş'a rüyasını anlatır. O anki hislerini şu sarsıcı cümleyle dile getirir. Annemin öldüğünü biliyorum. Bu his o kadar güçlüdür ki, rüyanın hemen ardından İzmir'e telgraf çekilerek annesinin sağlık durumunun sorulmasını ister. Çok geçmeden yaveri Salih Bozok'tan şifreli bir telgraf haberi gelir. Atatürk telgrafın içeriğini henüz okumadan yanındakilere "Annem öldü değil mi?" diye sorar. Acı haber resmileştiğinde bir yandan evlatlık vazifesinin getirdiği derin kederi yaşarken diğer yandan vatan hizmetinin her şeyin üstünde olduğu bilinciyle

yoluna devam etmek zorunda kalır. O günlerdeki bu büyük kaybını şu sözlerle tarihe not düşmüştür: annem öldü, buna ağlarım. Ama ana vatan kurtuldu, bununla teselli bulurum.

Kıymetli dostlar, biz bu gece yeryüzünün en eski ama en gerçek sevgisini konuştuk. Varlığıyla güven, yokluğuyla özlem olan anneleri. Belki bu gece bazılarımız için anne sesi hala bir telefon kadar yakın. Bazılarımız için bir hatıranın içinde. Bazılarımız içinse bir duanın tam ortasında. Anne sevgisi, mesafeyle eksilmeyen, zamanla silinmeyen, insanın hayatına bir kez değdi mi, onunla birlikte, son nefese kadar devam eden. Her hafta olduğu gibi, ben Nurcan Betül Arısoy, mikrofon başından sizlere veda ederken, başta kendi annem olmak üzere, üzerimde emeği olan, sevgisiyle, şefkatiyle, duasıyla, hayatıma dokunan tüm kadınları saygı ve minnetle selamlıyorum. Hayatta olmayanları da rahmet ve dualarla anıyorum. Eminim bu gece sizlerle paylaştığım duyguların sizlerin yüreğinde de bir karşılık bulduğunu, başınızı yastığa koyduğunuzda çocukluğunuzun o derin güveni usulca içinize insin. Uykunuz huzurlu, rüyalarınız berrak olsun. Sesimizin ulaştığı her yere, sevginin dokunduğu her kalbe huzurlu geceler diliyoruz. Ve bir kez daha bu gecenin kahramanları, annelerimize sonsuz sevgiler, saygılar. Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Mehtap'ta Yakamozlar. Programı hazırlayan ve sunan Nurcan Betül Arısoy.

Bir gün gelecek, ben gibi naçar olacaksın. Kendin gibi bir zalime duçar olacaksın. Geçmedi bir gün naz-ü niyazım sana ey mah. Bir gün gelecek, sen de bana yalvaracaksın. Güftesi ve bestesi Bimen Şen'e ait Hüseyini makamındaki bu eseri Ersin Çelik'in yorumundan dinledik hep birlikte. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüyle daha yine bir saat boyunca huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüseyini ve Muhayyer Kürdi makamında eserlerle birlikteyiz. İkinci Hüseyini eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan sunuyoruz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai. Ben gibi sana aşıkı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz.

Güftesi ve bestesi Uğdi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hüseyini eseri Metin Everest'ten dinliyoruz. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Belki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Sevmek de sevilmek de bahar ömrü kadardır. Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır. Necdet Atılgan'ın bu sözlerine Selahattin İnal'ın Hüseyini bestesini Sabite Turgül Erman'dan dinliyoruz.

Sıradaki eserimizin güftesi yine Necdet Atılgan'a ait. Bu kez Hüseyini şarkının bestekarı Selahattin Pınar. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz eseri. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü. Derdime aşina olan bu sazı çalmasam bir türlü, çalsam bir türlü.

Aşık Emrah'ın şiirine, Fehmi Tokay'ın Hüseyin'i bestesini Tülün Korman'dan dinliyoruz. Tutam yareliğinden tutam, çıkam dağlara dağlara, olam bir yareli bülbül, inem bağlara bağlara.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Fuat Edip Baksı'ya ait. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar, nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlamaktan, bir yandan gözünde yaşlar, nedendir? Eserin girişindeki klasik kemençe taksimini Ekrem Erdoğru'dan dinleyeceğiz.

Turhan Oğuzbaş'ın güftesini yazdığı Avni Anıl'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Güftesi ve bestesi Haydar Telhüner'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Akın Uğur'dan dinliyoruz. Sonsuz karanlıklarda güneşim Leyla, hem güneşim hem eşim, yoldaşım Leyla.

Güftesi Vecidi Bingöl'e, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Muhayyer Kür diye eser var sırada. Esma Başbuğ'dan dinliyoruz. Gönlüm özledikçe görürdüm, hele lacivert kanatlı kumru olsaydım, seni kıskanırdım rüyada bile, ahu gözlerinde uyku olsaydım.

Güfte ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Muayyer Kürdi eseri de Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz. Ben de aşk tükendi, ateşim yanmaz, bu ateş küllendi, seni de yakmaz. Çağırsan faydasız, gelsem de olmaz, gelemem meleğim, geç bu sevdadan.

Sevgili dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Şekip Akif Bey'in güftesini yazdığı Bimenşen'in Muhayyer Kürdi şarkısı. Şükrü Türkmen'den dinliyoruz son eserimizi. Bir gün unutur zannediyor, aldanıyorsun. Sen kalbimi hayfaki, vefasız sanıyorsun. Ben anlıyorum, şüpheyle hep yanıyorsun. Sen kalbimi hayfaki, vefasız sanıyorsun. Hoşçakalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Sözlerini Hamza Demirdağ'ın yazdı ve değerli sanatçı Kanun çalıyor bugün. Burada da kıymetli sanatçı arkadaşım Devrim Ekiz'in de bir albümünde mi diyeyim, bir single'ında. Single'ında seslendirdiği, oradan hatırlayacaksınız belki bu şarkıyı. Bir Kürdilici Asker şarkı var sırada. Sanki kömürle yazmış yaradan bu yazıyı. Çabalayıp dursan da olmayınca olmuyor. Kim gelip dindirecek içimdeki sızıyı? Ne yaparsan yap, kader gülmeyince gülmüyor. Kısa adıyla kader.

Sözlerini Hüseyin Balkancı'nın yazdığı ve benim Muhayyer Kürdi makamında bestelediğim nispeten hareketli bir şarkı geliyor. Tam bu saatlere yakışacak bir şarkı. Kısa adıyla ben öldüm de cennette miyim? Bir güzel değil de bir meleksin sen. Yoksa ben öldüm de cennette miyim? Ellerin elimde aşkla titrerken söyle. Ben öldüm de cennette miyim?

Sözlerini Hüseyin Balkancı'nın yazdığı, benim Nihavend makamında bestelediğim, kısa adıyla Durup Dururken. Öyle bir baktın ki gözlerime dün, vuruldum sandım ben durup dururken. Aklımda, fikrimde sen varsın artık. Tutuştum, yandım ben durup dururken.

Sözlerini Zafer Öztürk'ün yazdığı Kürdi makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Gidersen gidişin vedasız olsun. Yüreğim dayanmaz belki kim bilir. O son kez bakışın riyasız olsun. Umudum tükenmez belki kim bilir. Kısa adıyla ödül.

Sözlerini Hüseyin Balkancı'nın yazdığı Hicaz makamında bir şarkıda sıra. Bembeyaz gel, damla siyah istemem. Hayır dersen sana asla gel demem. Başka bağda açan güle gül demem. Gözlerinden o izleri sil de gel.

Sözlerini Berran Yalçın'ın yazdığı, benim Hicaz makamında bestelediğim kısa adıyla Şarkılar Ağları dinlediniz. Efendim programın sonuna doğru geliyoruz artık. Son birkaç şarkımız kaldı. Sözlerini Hüseyin Balkancı'nın yazdığı Hicaz makamında bir semai var sırada. Gönlüme başka bir ateş düşmedi. Bir senin yaktığın yangını bildim. Hayalin gözümden bir an gitmedi. İlk seni, son seni, tek seni sevdim.

Efendim ben Cengiz Han Sönmez. Bu programı sizler için sevgili Işıl Aktan'la birlikte hazırladık. Ton Meister'imiz Birsel Acar'dı. Teknik yönetmenimiz ise Mahmut Dağıstan'dı. Bu programda bize eşlik eden kıymetli sanatçılar Turay Dinleyen, Hakan Aydınlık, Devrim Ekiz, Tanju Erol, Cenker Sarp, Ceyhun Çelik ve Muhammed İzgi'ydi. Hatırlatmakta fayda var efendim, bu akustik name programının tekrarını yine yeni günün ilk dakikalarında, yani gece saat tam 12'de dinleyebilirsiniz. Kaçırdım diye üzülmeyiniz diyor ve son şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Doktor Hüseyin Balkancı'nın sözlerine, bunu çok duydunuz bugün, Balıkesir'e de selam olsun kıymetli şairime. Benim Hicaz makamında bestelediğim şehirli bir İstanbul türküsü. Bu tabir de kıymetli Erol Hoca'ya aittir. Hesabını bitir artık benimle. Al sepeti, tak koluna canımcım. Yarınımız yok ki bizim seninle. Sen yoluna, ben yoluma canımcım.

0: geçmiş zaman olur ki.
1: Alo alo, muhterem Sami'in, burası İstanbul telsiz telefonu. 1200 metre tuğulu mevç, 250 kilo sikl. Şimdi akşam neşriyatımıza başlıyoruz.
2: Her şey bundan tam 99 yıl önce bu anonsla başlamıştı. Türkiye'de ilk radyo yayınında Eşref Şefik, 6 Mayıs 1927'de İstanbul Radyosu mikrofonlarında sesinin ulaşabildiği herkese böyle seslenmişti. Eşref Şefik'in bu anonsu ile 6 Mayıs 1927'de Sirkeci Büyük Postane'de 5 kW'lık vericiyle yapılan ilk radyo yayını henüz kimsede radyo bulunmadığından her akşam posta binasının kapısının üzerine yerleştirilen hoparlörler aracılığıyla duyuruluyordu. Ve işte o günden bugünlere radyo yayıncılığı TRT ile büyüdü, güzelleşti. Binlerce, milyonlarca kişiye ulaştı. Biz de bugün TRT Name frekansından sizlerin evlerinize, araçlarınıza, iş yerlerinize en güzel şarkılarla ulaşıyoruz. Ve bugün yeni bir günde yine sizlerle birlikte olmanın ve Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını beraberce kutluyoruz. TRT Name Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dinleyiciler. Bugün nostaljik yayınımızda yine harika şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca en özel eserlerle sizlere sesleneceğiz. Ve radyo yayıncılığının 99. yılında yine evlerinizde, iş yerlerinize konuk olmaya devam edeceğiz. Bugün programımıza Muayyer Kürdi makamında şarkılarla başlıyoruz. Selahattin Pınar'ın güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait şarkısını çok değerli bir sanatkar, yine radyoya ve Türk müziğine yıllarını vakfetmiş değerli İnci Çayırlı'nın sesiyle sunuyoruz. Eserin başında dinleyeceğimiz Taksim ise kıymetli sazende Ekrem Erdoğru'ya ait. Bakışı çağırır beni uzaktan, varınca çatılır kaşlar nedendir? Bir yandan hoşlanır azarlanmaktan, bir yandan gözünde yaşlar nedendir?

kıymetli sanatçı Behiye Aksoy'a kulak verdik. Neşet Tokatlıoğlu'nun güftesi Türkan Ateş'e ait Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatkar ilk kez 1974 yılında 45'lik bir plak seslendirmiş. İlerleyen yıllarda da bu şarkı yeniden kaydedilmiş ve dinleyicilerle buluşturulmuş. Evet, Türk müziğinin usta isimlerini ağırlamaya devam ediyoruz kıymetli dostlarımız. Şimdi Mustafa Sağ Yaşar bizlerle birlikte olacak. Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz olacak sanatçı. Neyliyim neyliyim ben böyle yari, ne ağlayabildim ne gülebildim.

Türkiye'de radyo yayıncılığını kutladığımız bu özel günde yine sesini radyodan tüm Türk müziği dinleyicilerine duyurmuş çok özel bir sanatkara ağırladık. Bedenen bu dünyadan göçmüş olsa da şarkılarıyla, sesiyle ölümsüz bir sanatkar Müzeyyen Senar bizlerle birlikteydi. Sanatçı Rüştü Demirci'nin Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Evet, değerli sanatkar bu şarkıyı aslında kariyerinin ilk yıllarında da seslendirmişti. 2001 yılında yayınlanan En Son Okuduklarım isimli albümde yeniden seslendirerek dinleyicilerle buluşturmuştu. Bu albümde aynı zamanda birçok sevilen Türk müziği eseri yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Benzemez Kimse Sana, Geçti Sevdalarla Ömrüm, Dalgalandım da Duruldum, Keklik, Feraye gibi birçok özel şarkı vardı. Evet efendim, aramızdan ayrılan kıymetli sanatkarı bir kez daha sevgiyle, saygıyla yad ediyoruz ve şimdi günümüze yaklaşıyoruz. İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Seda Gökkadar'a kulak veriyoruz. Sanatçı Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi eseriyle konuğumuz oluyor. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Ayfer Er'in 2021 tarihinde yayınlanan Yeşilçam Şarkıları isimli albümde seslendirdiği İsmet Nedim bestesini dinledik beraberce. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Mehmet Erbulan'a aitti. Yine kıpır kıpır bir şarkıya kulak verdik. Değerli dostlarımız, Muayyer Kürdi eserlerle yolculuğumuzu sürdürürken şimdi Gökhan Sezen bizlerle birlikte olacak. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın sevilen şarkısına sesiyle hayat verecek. Gidersen bırakıp beni çöllere, acır mı derdimi döksem ellere, düşerim bilirsin sensiz dillere, ağlarım, sızlarım gurbet ellere.

Neredesin sevgilim, kim bilir nerede, ararım seni ben gezdiğim yerde. Beste ve güftesi, kıymetli bestekar ve ses sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'na ait Muayyer Kürdi eseri Yahya Geylan icrasıyla dinledik. 2008 tarihli bir kayıt paylaştık sizlerle. Değerli dostlarımız, Muayyer Kürdi makamındaki şarkıların ardından Kürdili icazkar Acem Kürdi ve Kürdi şarkılarla programımızı sürdürüyoruz. Ahmet Ozan bizlerle birlikte olacak. Sanatçı 1960'lı yılların sonunda İstanbul Belediye Konservatuarı ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimine başlamış ve ilk profesyonel sahne deneyimini de 1968 yılında Bebek Belediye Gazinosu'nda gerçekleştirmiş. 1981 ve 91 yılları arasında TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısı olarak görev yapan ve 1991 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun kuruluşunda görev alan değerli sanatkar, şimdi 2000 yılında yayınlamış olduğu Ben Seni Unutamam isimli albümünden bir şarkıyla konuğumuz oluyor. Sanatçı, beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait sevilen eseri seslendiriyor. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

Cemal Safi'nin bu ölümsüz dizeleri Zekai Tunca'nın Efsun'un nameleriyle birleşmiş ve ortaya işte bu güzel şarkı çıkmış. Kürdeleci Asker makamındaki şarkıyı Ahad Uruk yorumuyla sunduk sizlere. Değerli sanatçımızı da ne yazık ki 2007 yılında ebediyete uğurlamıştık. Bu vesileyle İzmir Radyosu sanatçısı Ahad Uruk'u bir kez daha sevgiyle saygıyla yad edelim. Evet, birlikteliğimiz Zeki Müren'in çok sevilen şarkısıyla devam edecek. Sanatçının ilk kez 1955 yılında yayınladığı ve büyük yankı uyandıran Kürdeleyici Asker makamındaki bu eser aynı yıl Türkiye'de ilk defa verilmeye başlanılan altın plak ödülü kazanmıştır. Ve 1955 yılında vizyona giren Son Beste filminde de dinleyeceğimiz bu sevilen Zeki Müren şarkısına yer verilmiştir. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Nesrin Sipahi'nin ilk kez 1970 yılında seslendirmiş olduğu Gündoğdu Duran şarkısını dinledik. Efendim, bu vesileyle başkentimize, güzel Ankara'ya selam olsun diyelim ve yayınımıza bir Alaaddin Yavaş şarkısıyla devam edelim. İstanbul Radyosu sanatçılarından Meslem Özşimşir, Güftesi Şerafettin Aydınlığa ait Kürdil İcazkar eseri seslendirecek. Bu kayıt 2001 yılına ait. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Yunanlı sanatkar Serap Mutu Akbulut'un o yumuşacık naif yorumuyla dinledik. Bir Turhan Taşan bestesine kulak verdik. Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Yalçın Benlican'ı imzalıydı. Ne aşk kaldı ne de bir iz. Resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz. Çekip gittin oldu mu ya? Bu güzel şarkının ardından birlikteliğimize bir Rıdvan Tandoğan bestesiyle devam edeceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı Kürdeli Cazkâr makamında bir eser ve güftesi Erol Girgener'e ait. İstanbul Radyosu sanatçılarından Alp Arslan icrasıyla sunuyoruz sizlere. Ne o, ağlıyor musun? Yazık, ağlama öyle. Lacivert gözlerini sarmasın kara bulut. Ölümden daha uzak diyar varsa söyle. Çekileyim oraya, sevgilim beni unut.

Herkesin kıskandığı aşkımız bir masaldı. Bilmem ki nasıl bitti, bu kadar mı kolaydı? Değerli dostlarımız, bir Turhan Taşan Aşkın Tuna ortak çalışmasında Esma Başbuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçı TRT kurumuna uzun yıllarını vakfetmiş çok değerli bir ses ustası. Değerli sanatçı Esma Başbuğ ilk müzik öğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde başlamış. 14 yaşında konservatuara girmiş ve uzun yıllar burada birçok değerli hocayla çalışmış. Bu hocalar arasında Tülin Yakar Çelik, Bekir Sıtkı Sezgin, Alaaddin Yavaşça, Tülin Korman gibi isimler yer alıyor. Ardından 1986 yılında TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak burada profesyonel sanat yaşamına adım atmış. Kıymetli sanatçımız kurumdan emekli olsa da halen güzel sesiyle birçok şarkıya hayat vermekte. Ve efendim yayınımızda yine çok özel bir sanatkarı ağırlayacağız. İlk kez 1966 yılında Ankara Radyosu'nda göreve başlayan

Ve sanat yaşamında 65 yılı geride bırakan çok özel bir isim, usta bir sanatçı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Değerli sanatkar ayrıca 1962 yılında Ankara Ses Kraliçesi seçilmiş ve bir dönem gazino sahnelerinde de as solist olarak yer almış. Aynı zamanda Yeşilçam'da da o güzelliğiyle izleyenleri büyülemiş bir isim. Evet, Ela Altın, Erol Bingöl'ün güftesi Canip Avcı imzalı Acem Kürdi şarkısıyla konuğumuz oluyor. Gönülden hüzünler silindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk. Yılların kıymeti bilindi gitti. Şimdi her günümde başka mutluluk.

benden alamazlar çünkü benim canım sensin. Ali Şengün Taşçı Zeki Duygulu'nun sözleri Şadi Kurtuluş'a ait Kürdeleyici Asker eserini seslendirdi. Yine içimizi kıpır kıpır yapan namelere kulak verdik. Bu şarkı sanatçının 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alıyordu. Evet, Kürdi Makam ailesinin sevilen eserlerini geride bıraktıktan sonra yayınımızın şimdiki bölümünde Nihavend şarkılara yer vereceğiz değerli dostlar. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait şarkısını İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçılarından Melahat Gülses yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçının 2008 yılında yayınlanan Beyaz Köpükler isimli albümünden bir kayıt sunacağız sizlere. Akşamı süzmediniz, renginden gözüm yandı, enginindeki pembe iz gönlümde halkalandı.

Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Sevda ile ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz. Mehmet Gökkaya'nın sözlerini kaleme aldığı Erol Sayan bestesinde İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya bizlerle birlikteydi. Sanatçının 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinin kayıtlarından oluşan ve aranjörlüğünü Oğuzhan Balcı'nın üstlendiği senfonik albümünden bir kayıt sunduk sizlere. Değerli dostlarımız, Nihavend eserlerle nostaljik yayınımız sürerken şimdi Canan Sezgin Geylan'ı ağırlıyoruz. Sanatçı Avni Anı'nın güftesi Hüsamettin Olgun'a ait eseriyle konuğumuz oluyor. Dinleyeceğimiz şarkı 2010 yılında yayınlanan ve Avni Anı şarkılarından oluşan Unutamıyorum isimli albümde yer alan bir eser. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

Unut sevme beni bu aşkın sonu, ne yazık ki hicran gözyaşı dolu. Türk musikimizin iki dev ismi Vedat Çetinkaya ve Serap Kuzey bizlerle birlikte oldular. Değerli sanatçılarımızın 1997 yılında seslendirmiş oldukları beste ve güftesi Baki Çallıoğlu'na ait Nihavend eseri dinledik beraberce. Evet, birlikteliğimize Nihavend şarkılarla devam ediyoruz demiştik. Efendim, 80'li yılların sonuna uzanacağız. Nalan Altınörs'ün 1987 tarihli Özledim Seni isimli albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Sanatçının efsane albümlerinden biriydi bu albüm. 11 adet şarkı yer almaktaydı bu albümde. Şimdi dinleyeceğimiz eser ise bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Bekir Mutlu'ya ait Yudum Yudum Sevda.

İzmir Radyosu sanatçılarından Belgin Erol Gündoğdu, Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Nihavend eserini seslendirdi. Bir haykırsam belki duyulur sesim, ben yalnızım, yalnızım. Evet değerli dostlar, yalnızlık Allah'a mahsustur. Yüce Yaradan kullarını asla yalnız bırakmaz. Bazen en yalnız hissettiğiniz anda hiç tanımadığınız bir ses, tanımadığınız bir soluk yanınıza yanaşır, dost olur size. Veya beklemediğiniz bir kalpten gelir sıcacık bir gülümseme. Bir kelebek konar omzunuza, renkleri büyüler sizi. Ya da bir yavru köpek takılır peşinize, günün tüm yorgunluğunu onunla atarsınız. Veya radyoyu açarsınız, bir bakarsınız en sevdiğiniz şarkılar eşlik ediyor eve dönüş yolculuğu.

Bunda. Tıpkı bizim her gün sizlerle paylaştığımız şarkılar gibi. Diliyoruz Türkiye'de radyo yayıncılığının 99. yılını kutladığımız bu özel günde nice yıllar bu frekansta en güzel şarkılarla içtenlikle sevgiyle sizlere seslenmeye devam ederiz. Evet, programımızın sonu yaklaşırken böyle bir anonsla sizlere veda etmek istedik. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken en güzel şarkılarla huzurlarınızdan ayrılacağız. Şimdi sizleri Zekai Tunca'nın Güftesi Metin Pütmek imzalı Nihavend eserinde Zekai Bey ile baş başa bırakıyoruz. Leylakları, sümbülleri, soldurdun Gonca gülleri.

Bugün de şarkıların duygu dolu dünyasında harika bir yolculuk gerçekleştirdik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle sizlere veda ederken siz değerli dinleyicilerimizi Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısıyla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.